Seninle hayat yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

çok özledik seni ya. Yemin ediyorum şarkılarında hayat buluyoruz. Özlüyoruz, ağlıyoruz. Sen her daim kalbimizde yaşıyorsun. Canımız, kalbimiz, İbrahim Erkal'ımız. Sonsuza dek.

İlaç gibi radyo. Hedef olup vursan da özenli sözlerin notlarıyla. Süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk. Beni tara. Bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretimle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme

0: düzeltme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

1 Ekim Perşembe sabahı, günaydın. Hava güzel, yağmur yok gibi görünüyor. Akşam başlayacak deniliyor. Kazasız belasız bir gün olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Benim için ne düşünüyorsanız Rabbim size fazlasını versin. Klasik her zaman olduğu gibi bir iyi bir kötü haber muhabbetine girelim mi? Girmeyelim. Bir iyi haberin bir kötü haberin muhabbeti. Motorine, LPG ve benzine zam geldi. Benzine baktım 4 lira zam gelmiş 12 lira beklerken. İyi haber bu tabii ki, bu tarafından bakarsak. Ama zannedersem yılbaşına kadar Ekim, Kasım, Aralık yayacaklar durumunu gösteriyor. Hoş geldiniz. Hadi birlikte uyanalım bakalım. Bismillah.

Önce Konya'ya bir selam gönderip teşekkür edelim Konya halkına, Konya sporlu futbolculara, taraftarlara. Tarihi bir gece dün ev sahipliği yaptı Konya. Filistin milli takımıyla dostluk maçı yaptı Konya Spor. 2-2 berabere kaldılar. Ve maçın bitmesine bir saniye kala Filistin'de çocuklar özgür kalana kadar maç ertelenmiştir yazısı. Filistin'e özgür kalana kadar harikaydı. Tüm Konya halkına selam olsun. Gönlü yüreği güzel insanlar. O kadar güzel ağırlandılar. O kadar güzel bir sahne vardı ki özetini izledim, bayıldım. Bu arada Fransa'ya ve İtalya'ya kaybeden millilerimiz, bizim çocuklarımız söz vermişler. Yarın Belçika maçında bu formanın hakkını verelim diye zafer sözü vermiş bizim çocuklar. Hadi inşallah diyelim ama güzel bir kardeşimiz var, onu tebrik edelim. Kastamonulu Yiğit Şişman kardeşimiz kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaşmış, helal olsun. Finalde İsrailli İdan Ben Haim'i 3-0 mağlup etmiş. Eline sağlık yavrum benim, Allah razı olsun. Zaferi Gazze'de soykırıma uğrayanlara adıyor bu gencecik çocuk. Ya şampiyonluk kürsüsünde İstiklal Marşımızı gururla okutan genç sporcu duygularını bakın nasıl anlatmış. Zulüm altındaki Filistin kardeşlerime en kalbi selamlarımı iletiyorum diyor. Helal olsun sevgili Yiğit kardeşim, canı gönülden tebrik ediyorum seni.

İzzet bu sabah geç kaldın da haberleri verdin ama benzini unuttun. Neyse ben tamamladım. İpten Fadime'ye, Bursa'dan taksici Ramazan'a günaydın diyelim. Bursa'dan Mogadishu'ya geçelim. Mogadishu. Sivaslı Bekir, Samsunlu Ümit bizi Mogadishu'da dinliyorlar. Günaydın arkadaşlar. Bize günaydın. Size ne bilmiyorum ama onlara da günaydın galiba yazdıklarına göre. Cristiano Ronaldo milli takımı bırakmış. 41 yaşında. Bizim takıma golcü olarak gelse vallahi iş yapar. Yemin ediyorum iş yapar. Gel abi, gel abi.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
4: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktanı geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
4: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

bir alkış, bir tebrik de Beşiktaş'a göndereceğim ama... Yani normal bir maç kazanıldı. Gerçi kazanılan bir basket maçı. Ama kime karşı? Euroleague galibiyetini aldı Beşiktaş. Maccabi Tel Aviv ve İsrail takımına karşı. Beşiktaş'ın bıçağını gönülden kutluyorum. Mehmet Sileri'ye selam olsun. Toki'nin kiralık ev kuralları ne zaman bilginiz var mı diyor Fadime Hanım. Ben Toki'den ayrıldım. Çalışma saatleri uymadı bana. Artık görüşmüyorum kimseyle. Eğer başvurduysanız e-devletten takip edebilirsiniz Fadime Hanım.

Perşembe sabahı 7.26 saatlerimiz Anayasa Mahkemesi'nin bir açıklaması var. Hemen paylaşalım. Süresiz nafaka ödenmesini Anayasa Mahkemesi iptal etti. Süresiz nafaka ödenmeyecek. Nafakanın belirli bir süreyle sınırlandırılmasına yönelik net ölçütler getirilecek. Ondan sonrası belli olacak ama net karar, süresiz nafaka ödenmesi iptal oldu.

Yalan dünya harbiden boş. Hani ben futbolla ilgili ben elimi ayağımı çektim artık keyif almıyorum demiştim ya size. Özellikle hakemlerle ilgili. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayları biliyorsunuz hakemlerle ilgili. Buyurun futboldan neden uzaklaştığımızı gösteren bir haber daha. Dört büyükleri bahis şoku. Türkiye Futbol Federasyonu 5 yıl içinde bahis oynayan 448 kulüp yöneticisini PFDK'ya sevk etti. Listede Trabzonspor'dan 13, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan 5, Fenerbahçe'den 3 isim var. Biz de futbol izliyoruz. Ey yavrum ey. Dünya dönüyor.

Şimdi size bir iş ilanı okuyacağım. Sosyal medyada karşınıza çıktı mı bilmiyorum. Okurken aklınızdan neler geçecek, ağzınızdan neler dökülecek tahmin edebiliyorum. Ben de aynısını yaptım. İş tanımı. Bakın, işe alınacak eleman için tanım şu. Sabah 7 gibi ofise girip açacak. Temizliği yapıp çayı koyacak. Öğlene kadar çay kahve servisi yapıp aynı zamanda 14-15 kişilik yemek hazırlayacak. Bu süreçte ofisin, balkonun, tuvaletin genel temizliğini üstlenecek. Gelen misafirleri karşılayacak, ikramda bulunacak. Ofis ihtiyaçları doğrultusunda kargoya, kırtasiye, markete, fatura ödemek için banka gibi yerlere gidecek. Hepsi zaten yürüme mesafesinde de bir güzelleme yapmışlar altına parantez içerisinde. Genel müdürün kızı geldiğinde onunla ilgilenilecek. Nasıl bir şeyse o kız. Tabak, çanak ve bardakları doğru düzgün kullanacak. Kırılma durumunda maaştan kesilecek. Saat 21 gibi temizliği yapıp ofisi kapatacak. Bayan eleman olması şart. Bitti mi? Bitmedi. Şu elimde görmüş olduğunuz detaya bakın. Maaş bilgisine dönelim. Asgari ücret veriyoruz. 3 ay deneme süresi var. Sigorta sonra yapılacak. İlk 3 ay maaşı yarım vereceğiz. Deneme süresinden dolayı. Böyle bir firma var mı? Böyle bir ilan gerçek mi? Asparagas mı? Yapay zeka ile mi hazırlanmış bilmiyorum ama böyle bir firma varsa maliye tarafından incelendiğinde sağlam bir cezayı hak ediyor. Öyle böyle değil yani. İnsanları bir kenara bırakın. Sorgulamaya bile gerek yok. Hani arayıp da ya siz insan mısınız demeye bile gerek yok. Öyle bir şey olsa bunu yazmazdı. Bunu istemezlerdi. İnsan insana bunu yapmaz. Ya inşallah yalandır, asparagastır. İnşallah sosyal medyada dikkat çekmek için biri hazırlamıştır. İnşallah böyle biri yoktur. İnşallah.

0: İhtiyaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Ben Münir Usaybiyalı olacağım.
3: Ben Dijital Arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti
6: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da. Anladım.

0: eriyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne
1: ister ol. 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Of of of, bu makarna aşmış.
3: Kırmızı süt aşmış, kırmızı süt aşmış.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.

Antalya'dan İkbal ablaya günaydın. Şarkıyı duyunca diyor, şiki şiki baba. Kayseri'deki ailem geldi aklıma diyor. Selam gönderdik Gaziantep'ten Kadir. Eve de istiyorlar mı temizlik için diyor elemanı. Belirtmemişler. İleride hiçbir şeye sesi çıkmayan elemanı orada da kullanırlar. Bu dünyada öyle insanlar var maalesef. İstanbul'dan Ömer diyor ki o iş ilanı kesin doğrudur. Maalesef böyle iş yerleri halen var. Abi biliyorsun şey yapacaksın, şikayet edeceksin. Dolandırıcıların işi olabilir diyor Yeni Bursa'dan Yunus. Hatun Hollanda'dan anneliği tarif etmişler. En azından maaşı var. Anne de aynı şeyi yapıyor değil mi? Geçen sezon ne lig şampiyonluğu ne Şampiyonlar Ligi kazanamamış ama yılın en çok kar eden takımı Real Madrid diyor. Midici Fazıl çünkü diyor kendi bahis sitesi var diyor.

olarak vermek zorundadır diyor. Niye bu habere girdim? İzin öncesi para vermeyen, yani çalıştığı işçisine, çalıştırdığı işçisine izin öncesi para vermiyorsanız diyor, patronlar için söylüyor bunu, tazminatı ödersiniz diyor. Yargıtay izne çıkarken peşin ödeme alamayıp istifa eden işçiye iş kanunu kapsamında tazminat ödenmesi gerektiğini işaret etti. İşçinin hak ettiğinden daha uzun süre izne çıkmasının da bunu değiştiremeyeceğinin altını çizdi. Yani ben 20 gün dedim, 22 gün yaptım, sorun değil. Eğer para alamadıysam tazminatı hak ediyorum. Buraya kadar tamam, burada çok güzel bizi koruyorsunuz da bu ilanı verenler için ne yapıyorsunuz? Şu eleman arıyor ya. Bu saçma sapan ilanları verenler için ne yapıyorsunuz? İşçi değil de köle. Kölenin de kölesini arayanlar için ne yapıyorsunuz? Ay, haberlere gidelim bari, hiç olmazsa güzel haber alırız inşallah diyelim sonra.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 1 Ekim Perşembe, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Beştepe sürpriz bir görüşmeye sahne oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesiyle başlayan tatil sona eriyor. Yeni yasama yılı bugün başlıyor. Meclis Genel Kurulu saat 14'te toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama yılının açılışında milletvekillerine seslenecek. Milli Güvenlik Kurulu, terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturan çerçeve yasanın meclisten geçmesi sonrası ilk kez toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantı.

0: toplantıda sürece ilişkin sahadaki son gelişmeler masaya yatırıldı, kararlılık mesajı verildi. Fon soruşturması genişliyor. 56 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında dün 5. dalga operasyon yapıldı. 34 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheli sayısı 217 oldu. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül de ifadeye çağrıldı. Soruşturmada adı geçen 5 fon şirketi ise TMSF'ye devredildi. SPK, Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener ve 2 kişinin lisanslarını sürekli olarak iptal etti. Fon soruşturması muhalefetin yakın takibinde. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel devam eden fon soruşturması ile ilgili konuştu. En ciddi takibi yapacağız dedi.
1: Paraları kim çoğalttı? Onların yakalanıp ilan edilmesi devletin sorumluluğu. Bu konuda üzerimize düşen muhalefet olarak en ciddi takibi yapacağız. Mecliste komisyon kurulursa orada mücadele edeceğiz. Tüm imkanları zorlayacağız ve bir şekilde bu milletin bu parasını çalanları ya ortaya çıkaracağız ya milletimizin seçimden sonra verdiği yetkiyle teker teker ortaya çıkaracağız.
0: CHP sözcüsü Müslüm Sarı da sorumluların hesap vermesi çağrısını yaptı.
2: Buna göz yuman, suçun parçası olan bu kurumlar hesap vermeyecek mi? Samimi olmaya davet ediyorum.
0: İyi Parti Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekillerinden oluşan heyet ise fon krizine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu önünde açıklama yaptı. Heyet adına konuşan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, süreçte ihmali ya da kusuru bulunduğu savunulan kamu görevlileri hakkında suç duyurusu yaptıklarını bildirdi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte 7 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma sürüyor. Şüphelilere yönelik baskı ve resmi belgede sahtecilik iddiaları araştırılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasının aksine Riva'daki bar odasında bir inceleme yapılmadığını duyurdu. Futbolda Merkez Hakem Kurulu soruşturması sürerken bahis soruşturması da yeniden gündeme geldi. Futbol Federasyonu son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen 448 kulüp yöneticisini disipline sevk etti. Akaryakıtta Eşel Mobil sistemi sona erdi. Eski sisteme dönüşle birlikte benzinin litre fiyatında 12,47 liralık fiyat artışı öngörülüyordu. Hükümet artışın kademeli olarak pompaya yansıtılması amacıyla motorinin ardından benzinde de kademeli ÖTV uygulamasına geçti. Bu durumda pompaya 4,27 liralık zam yansıyacak. Türk İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Yoksulluk sınırı 123.130 liraya yükseldi. Eylül ayında açlık sınırı ise 37.801 lira oldu. Sinop açıklarında bir tekne alabora oldu. Kaybolan iki polis memurundan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer polisi arama çalışmaları sürüyor. Suriye'nin kuzeyindeki Tişrin santralindeki doğalgaz hattında patlama meydana geldi. 3 elektrik santrali devre dışı kaldı. Ayrıca batıdaki Humus vilayetinde mühendis ve işçileri taşıyan bir otobüse saldırı düzenlendi. En az 7 kişi öldü.
3: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %2,79 değer kaybıyla 11.947 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 49.03, euro 55.66, gram altın 6.582 liradan işlem görüyor. Bitcoin 83.000 dolar bandında.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
0: A milli takım Uluslar A Ligi'nde Belçika'ya konuk olacağı 1. grup 3. maçının hazırlıklarını bugünkü antrenmanla tamamlayacak. Yarınki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Milliler Fransa'ya 1-0, İtalya'ya ise 4-1 yenilmişti. Konyaspor'la Filistin milli takımı dostluk maçında karşı karşıya geldi. Anlamlı mesajların verildiği karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. Arda Güler ayın futbolcusu seçildi. İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen 21 yaşındaki milli futbolcu takımında Eylül ayının en başarılı oyuncusu oldu. Beşiktaş 13 yıl aradan sonra döndüğü Euroleague'de ilk galibiyetini aldı. Siyah beyazlılar Maccabi Tel Aviv'i 109-93 mağlup etti.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik.
3: Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede yağışlı hava devam ediyor. Bugün İstanbul ara ara sağanak yağışlı 21, Ankara çok bulutlu 17, İzmir sağanak yağışlı 25, Bursa rüzgarlı 21, Antalya sağanak yağışlı 28 derece.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik.
6: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
0: Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

havadan, sudan haberlerimize devam ediyoruz. Su tarafındaki haberlerimizi verdik. Bu akşam yağmur var, yarın yağmurlu. Hafta sonu normale dönüyoruz ama Türkiye genelinde yağmurlu ve rüzgarlı hava bizi bekliyor. Havadan sudan derken bir de havadan haber verelim. İki haberimiz var havadan. Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağında pilotlardan birini diğerini bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığı öne sürüldü. Uçak geriye inmiş sağ salim. Diğer pilot yakalanmış. Niye böyle bir şey yapmış? Açıklarlar mı bilmiyorum ama dönelim bize İstanbul uçağına. İstanbul'da bir uçak firması Sabiha Gökçen Havalimanı'nda akıl almaz dakikalar alkollü olduğu iddia edilen yolcu önce yanındaki kadını ısırdı. Ardından müdahale etmek isteyen kabin memurunu ısırdı. Uçak inince polisler gelmiş, yakalamışlar, müdahale etmişler. Alkollüymüş. Acaba dedim Luis Suarez mi? Bu biliyorsunuz eski Barcelona'lı, şimdi MLS'de oynuyor Amerika'da. Isıran topçu var ya. Acaba o mu? Akrabası da olur biz gerçekten.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetlenebilir. Su baskını ve heyelan tehlikesi var, tedbirli olunmalı. Marmara ve Ege'de fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.
2: Çay, simit, bahçıvan, kaşık.

yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.

0: standartlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
1: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
2: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
3: Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj şoför ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
6: Mindus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
3: Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
9: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
10: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Can. Günaydın. Mümin Canbaz'a selam olsun. Şıklı Tanhan'a Konya'ya günaydın. Bursa'dan Ahmet'e, Ahmet Kestane'ye selam. Ortaköy'den Ayşe Duram. Ankara'dan Betül Hanım'a, ameliyata gireceksiniz. O geçmiş olsun. Rabbim şifanızı eksik etmesin. İnşallah sağ salim güzel sonuçla çıkarsınız ameliyattan diyelim. Ali Koçkar'a bir selam gönderdik, Danimarka'ya. Bir bilgi paylaşımında bulunduk. Diplomatik seviyede.

Perşembe sabahı, bakın şimdi nasıl bir haber var. Birçok düğünde, nişanlarda çok olmaz da, kına gitsinde sözde falan rastlamazsınız da, düğünde özellikle takım merasimi bittikten sonra çıkan kavga. Damadın annesinde mi, gelinin kardeşinde mi kalacak takılar kavgası? Nakitler bir tarafa, altınlar bir tarafa. Artık düğünden önce yapılan görüşmelerde netleşiyor. Orada karar alınıyor. Düğünde kimse karışmıyor diye biliyorum. Çünkü son zamanlarda birçok düğünde, protokolü var olan düğünlerde sunum yapmaya çalıştım. Takılarla ilgili henüz bir tartışma görmedik, maşallah, süper. Ama bununla ilgili Yargıtay'ın aldığı bir karar var. Bunu paylaşmak istiyorum sizinle. Özellikle evleneceği vaadiyle bazı hanımefendiler, diğerlerini teyze ederim, iyi olanları, insanları kandırıp dolandırıp kaçıyorlar. Evlilik vaadiyle, nişandı, düğündü falan derken, hatta düğünden sonra gidenler de var. Şimdi dönelim nişana. Yargıtay nişan hediyesi ile ilgili son noktayı koymuş. Diyor ki, nişanda takı yaptınız, nişan atıldı, anlaşamadınız, öyle görünüyor. Ya da planlı programlı bir çalışma, artık öyle değil. Takı, altın, ziynet eşyaları geri verilecek. Damat tarafı da isteyebilecek, kız tarafı da taktığını geri isteyebilecek. Ama özellikle bu durumda %80'lere varan bir damadın acı çektiği pozisyonu ön planda bulundurursak, bundan sonra nişanı yapıp takılar alıp ondan sonra atmak gibi bir şansınız yok hanımefendiler. Yapıyorsanız, ki yapanlara sesleniyorum, artık o takıları aynen geri vermek zorundasınız. Ama nişanda da olsa videoya alın takı yaparken. Kim neyi takmış, kim ne takmamış. Yani bence şarkıya verin kendinizi.

0: Basın Sururu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 1 Ekim Perşembe, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlayalım. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltında. Sıcak bir başlık, sabah saatlerinde yapılan operasyonla Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı. Seçer'in evinde arama yapılıyor. Operasyon kapsamında Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanlarının da gözaltına alındığı belirtiliyor. Fon soruşturmasında 5. dalga, başka bir başlık yine NTV Haber Portalı'ndan. Fon soruşturmasında dün gerçekleşen 5. dalga operasyonda 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şarkıcı Nil Özalp de gözaltına alınanlar arasında. Hürriyet'in manşeti bugün, 1000 kat artışı o başkana sorduk. Ayrıntı şöyle: fon soruşturmasını yürüten savcılık eski SPK Başkanı Gönül'ü şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Gönül ifadeye gitmeden önce Hürriyet'in bir hissedeki 1000 kat artış SPK'nın gözünden kaçabilir mi sorusuna yanıt verdi. Halk teveccüh eder de bir hisseye yığılma olursa onu hemen manipülasyon olarak sınıflandıramayız. Soruşturup delillendirmemiz gerekir. Ortalama 3-4 aylık bir süreç alır ifadesini kullandı. Özgür Özel'den fon skandalı açıklaması, asrın soygununun maliyeti 90 milyar dolar. On Haber'in manşeti, ayrıntısını aktaralım. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon skandalının maliyeti için borsadaki kayıp şu an 3,5 trilyon lira, tasfiye edilen 131 fonda kalan para 800 milyar lira, yani bu soygunun ekonomiye maliyeti 90 milyar dolar dedi. Özgür Özel, yahu yanınızdakiler milleti soymuş, nasıl haberiniz yok, çökmüş fonlar patlamış, nasıl haberiniz yok diye sordu. Milliyet'in manşetine geçelim şimdi de. İstifa dilekçesiz başkan. Futbolda MHK'ya uzanan temiz eller operasyonu ilginç bir hale aldı. Türkiye Futbol Federasyonu MHK'yı göreve getirirken 8 üyeden istifa mektubu aldı. Sadece Başkan Gündoğdu taahhütte bulunmadı. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nun eli kolu bağlı. Gündoğdu ancak kendisi isterse ayrılabilecek. Yasama yılı bugün başlıyor. Bir başka başlık ilk sayfadan: Türkiye Büyük Millet Meclisi 1,5 aylık aranın ardından bugün yeni yasama yılına başlayacak. Saat 14'te özel gündemde toplanacak genel kurulda Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerine hitap edecek. Habertürk'ün manşeti önemli: benzin ve LPG'de yeni dönem. Benzinde uygulanan Eşel Mobil, resmi gazetede yayınlanan kararla motorindeki gibi kademeli sisteme alındı. ÖTV düzenlemesi nedeniyle bugünden itibaren benzinin pompa fiyatında yaklaşık 4 lira 15 kuruş artış bekleniyor. Sabahın manşetine bakalım. VIP Yakup rüşveti anlattı, İmamoğlu sus pus oldu. İmamoğlu suç örgütü davasına Yakup Öner'in 50 milyon dolarlık rüşvet itirafları damga vurdu. Danışmanının her şeyi biliyordu dediği İmamoğlu kendini savunamadı deniliyor detaylarda. Sözcünün manşeti bugün: Sayan muhalif olsa Silivri'deydi. AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya'nın bir hisseden aldığı 2,2 milyarı hazineye iade edip soruşturmadan kurtulma planı Adalet Partisi'ne göre mi işleyecek endişesi doğurdu. Sıralı liste iktidarın elinde ama sustular, pustular, sakladılar. Hemen logonun altında dikkat çeken başlık: Özgür Özel, fon vurgununda adı geçenlerin AK Partili olduğunu belirtip bu tespiti yaptı. Yeni Parti lideri Fatma Sayan'ın buzdağının görünen yüzü olduğunu belirtti. Bu dolapları çevirenlerin sıralı tam listesi AK Parti'nin elinde vardı ama pustular, sustular, sakladılar, hiç konuşmadılar dedi. Real Madrid'de Arda Güler rüzgarı, en son haberden bu başlıkta. Real Madrid formasını giyen milli futbolcumuz Arda Güler, İspanyol devinde Eylül ayının en başarılı oyuncusu seçildi. Bu haberle biz de basın turunu tamamlamış olduk. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle, hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün Sivi Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. Sivi Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece Sivi Enerji bayilerinde. Sivi Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: Sivi Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Neman abla küs müyüz demişsin. Geçen geldi kısır yapmadı. O zamandan beri küsüm sana. Neman abla ne alaka ya? Kerim Zengin Avusturya'dan. Zengin adam abi. Bodrum'dan Sait Antalya'dan selam gönderdi. Yine Antalya'ya geçmiş. Bursa'dan Aziz hoş geldin. Hasan ve Sait. Buongiorno İtalya. Bizim Çorum Osmancıklı Nasip bu akşam mağlup olursa ki dedi kesin gibi görünüyor dedi yazdı. Bu başarıdan dolayı şampiyon ilan ederler mi diyor. Dedim akşam sen kimi tutuyorsun? Maçlar şöyle Almanya Sırbistan, Danimarka Portekiz, Yunanistan Hollanda dedim hangisini tutuyorsun? Meğersem o maçı bu akşam zannediyormuş. Yarın abi. Nasip abi yarın Nasip.

0: Konya'dan Hasan Özbek. Ben de özetlere baktım akşam Konyaspor'la Filistin takımının maçına. Korkudan ziyade şaşkınlık ve mutluluk vardı gözlerinde. O bir korku değildi, ben de gördüm. O kadar mutlu oldular ki bu kadar sevildiklerini, yanlarında bu kadar insan olduğunu bilemiyorlar çünkü bulundukları yerde haber alamıyorlar dünyadan. Konya halkı da onların yanında olduğunu çok net bir şekilde gösterdi. Helal olsun. Şaban'a, Kuşadası'na selam. Sakarya'dan Hakan'a.
1: Sefam olsun canım.
2: Sefam olsun.
0: Bu bir taraftan da doğum günü olan sevgili kardeşimize 39 yaşına basmış Samsun'dan sevgili Elif. Nice seneler Elif, doğum günü kutlu olsun. İnşallah arkadaşlarınla kutlarsın diyeceğim çünkü arkadaşlarla ilgili bir haberle karşılaştım. Yani hediyeden ziyade orada arkadaşın olması ayrı bir güzellik. Tabii hediye getirirlerse o da ayrı yani, o da seviniriz. Niye sevinmeyelim? Dünyada arkadaşlık kıtlığı yaşanıyormuş sevgili dostlar. İşte eş evlilik, koca ya da kadın aday evliliği sıkıntısı vardı. Bakıcı sıkıntısı vardı, torun sıkıntısı falan derken. Şimdi de dünyada arkadaşlık sıkıntısı, arkadaşlık kıtlığı başlamış. Yani yurt dışına evliliğe gidenleri biliyorum. İş için gidenleri biliyorum. Arkadaşlık için gidenleri de biliyorum da onlara gittiği ülkeler farklı. Onları da biliyorum. Onlar başka. Neyse. Peki bunu nasıl ortaya çıkarmışlar? Şu şekilde arkadaşlar, Google'a o kadar çok yazılmış ki nasıl arkadaş bulunur, nasıl arkadaş olunur başlığıyla yapılan arama doğrultusunda dünyada arkadaş kıtlığı yaşanıyormuş. Araştıracağım, bununla ilgili araştırmayı yapacağım. Hangi ülkeler, kimler arıyor, nasıl bir kriterler var, sizlere bilgi vereceğim. Detayları öğreneyim. Nereye gitmemiz gerekiyor? Bizdeki sinyancı arkadaşlardan yollayabiliriz. Çok sinyancı var bizde. Yancı var mesela okeyde. Sinyancılar var. Aga bir dal versene. Sende bozuk var mı? Sen öde, ben sana atarım. Hep ben geliyorum, bir de sen gel. Kanka param yok be. İşte bu sinyancıları göndermek lazım arkadaş olarak.

Kardeşinin doğum gününü kutluyor. Kim olduğunu bilmiyoruz. Aras 7 yaşına girmiş. Aras'ın yanaklarından öpelim. Aras'a nice senelere diyelim. Doğum günü kutlu olsun Aras. Ablana söyle de adını bulsun.

0: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: Mmm, bu çorba aşmış.
2: Kremesi süt aşmış, kremesi süt aşmış.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.

0: işte bulacaksın.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

Sevdanı ver bana, yüreğimde taşıyayım, ben senden uzakta nasıl yaşayayım? Elin cana teşekkür edelim. Güller diyarından Fadime Yiğit ablamız geldi. Teşekkür ettik kendisine. Bugünün son mesajları. Stuttgart'tan Bayram Demirel'in yeğeni Ramazan'ın doğum günüymüş. Onu da kutladık. Nice senelere dedik. Ramazan'ın doğum günü kutlu olsun. Bursa'dan servis şoförü Naci abimiz yazmış. Son olarak onu da değerlendirip. Bursa'daki trafikten yılmış, yıldım diyor. Abi İstanbul'a gel açılırsın. Gel, bekliyoruz. Bir fıkra var bilir misin? Hocam Evdar geliyor. Ahırdan bir keçi çıkartın. Hocam Evdar geliyor. Ahırdan bir koyun çıkartın. Hocam ev yine dar geliyor. Ahırdan bir inek çıkartın diyor. Hocam evde hareket edemiyoruz. Hayvanları ahıra indirin. Ertesi gün hocam ev ne kadar büyükmüş ya. Bomboş evimiz varmış bizim. Sen İstanbul'a gel, Bursa'yı öpüp başına koyarsın. Efendim sürçülisan ettiysek affola. Ölmez sağ kalırsak yarın görüşmek üzere. Kezban burada. Benim Hüseyin Anacığım. Bay bay.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 1 Ekim, Perşembe, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltında. Sabah saatlerinde yapılan operasyonla Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı. Seçer'in evinde arama yapılıyor. Aynı soruşturma kapsamında Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanları da gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 59. Yine sıcak bir gelişme, fon soruşturmasında iki tutuklama var. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener tutuklandı. Tutuklu sayısı 58 oldu. Beştepe sürpriz bir görüşmeye sahne oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesiyle başlayan tatil sona eriyor. Yeni yasama yılı bugün başlıyor. Meclis Genel Kurulu saat 14'te toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama yılının açılışında milletvekillerine seslenecek. Milli Güvenlik Kurulu, terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturan çerçeve yasanın meclisten geçmesi sonrası ilk kez toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda sürece ilişkin sahadaki son gelişmeler masaya yatırıldı, kararlılık mesajı verildi. Tekrar fon soruşturmasıyla ilgili gelişmelere dönüyoruz. Soruşturma kapsamında dün 5. dalga operasyon yapıldı. 34 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheli sayısı 217 oldu. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül de ifadeye çağrıldı. Soruşturmada adı geçen 5 fon şirketi ise TMSF'ye devredildi. SPK, Tera Portföy

0: CEO'su Emir Münir Sarp Yener ve iki kişinin lisanslarını sürekli olarak iptal etti. Fon soruşturması muhalefetin yakın takibinde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel devam eden fon soruşturması ile ilgili konuştu. En ciddi takibi yapacağız dedi.
1: Paraları kim çoğalttı? Onların yakalanıp ilan edilmesi devletin sorumluluğu. Bu konuda üzerimize düşen muhalefet olarak en ciddi takibi yapacağız. Mecliste komisyon kurulursa orada mücadele edeceğiz. Tüm imkanları zorlayacağız ve bir şekilde bu milletin bu parasını çalanları ya ortaya çıkaracağız ya milletimizin seçimden sonra verdiği yetkiyle teker teker ortaya çıkaracağız.
0: CHP sözcüsü Müslüm Sarı da sorumluların hesap vermesi çağrısını yaptı.
2: Buna göz yuman, suçun parçası olan bu kurumlar hesap vermeyecek mi? Samimi olmaya davet ediyorum.
0: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte 7 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma sürüyor. Şüphelilere yönelik baskı ve resmi belgede sahtecilik iddiaları araştırılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasının aksine Riva'daki bar odasında bir inceleme yapılmadığını duyurdu. Futbolda Merkez Hakem Kurulu soruşturması sürerken bahis soruşturması da yeniden gündeme geldi. Futbol Federasyonu son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen 448 kulüp yöneticisini disipline sevk etti. Akaryakıtta Eşel Mobil sistemi sona erdi. Eski sisteme dönüşle birlikte benzinin litre fiyatında 12,47 liralık fiyat artışı öngörülüyordu. Hükümet artışın kademeli olarak pompaya yansıtılması amacıyla motorinin ardından benzinde de kademeli ÖTV uygulamasına geçti. Bu durumda pompaya 4,27 liralık zam yansıyacak. Sinop açıklarında bir tekne alabora oldu. Kaybolan iki polis memurundan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer polisi arama çalışmaları sürüyor. Suriye'nin kuzeyindeki Tişrin santralindeki doğalgaz hattında patlama meydana geldi. 3 elektrik santrali devre dışı kaldı. Ayrıca batıdaki Humus vilayetinde mühendis ve işçileri taşıyan bir otobüse saldırı düzenlendi. En az 7 kişi öldü. Şansa kalmaz
3: işiniz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor.
0: A milli takım Uluslar A Ligi'nde Belçika'ya konuk olacağı 1. grup 3. maçının hazırlıklarını bugünkü antrenmanla tamamlayacak. Yarınki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Milliler Fransa'ya 1-0, İtalya'ya ise 4-1 yenilmişti. Konyaspor'la Filistin milli takımı dostluk maçında karşı karşıya geldi. Anlamlı mesajların verildiği karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. Arda Güler ayın futbolcusu seçildi. İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen 21 yaşındaki milli futbolcu takımında Eylül ayının en başarılı oyuncusu oldu. Beşiktaş 13 yıl aradan sonra döndüğü Euroleague'de ilk galibiyetini aldı. Siyah beyazlılar Maccabi Tel Aviv'i 109-93 mağlup etti. Şansa kalmaz
3: işiniz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
0: Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Çeşmeli-Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Kezban'ın günlüğü.
6: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
7: Günaydın. Günaydın, herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şener'i uğurladık, en kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Hepimiz için hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu güzel bir gün olsun.

0: kıtaki risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetlenebilir. Su baskını ve heyelan tehlikesi var, tedbirli olunmalı. Marmara ve Ege'de fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Çay, simit, bahçıvan. Kaşık kaşık bahçıvan.

0: Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

erken efsane kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla Digimax'ta hemen başlayın. Siz de kazanın.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşcarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var, kaybetmek yok.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
3: Kezban'ın günlüğü.

indirmeye çalışıyorlar. Kolaylıklar diliyorum her birine yaptıkları işlerde. Ve hasret kokan bu şarkıyı onlara

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Castrol-Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol-Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
1: 28 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında Delo

aroma, IH3250, filtre kahve makinesi 3299 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Tüm fırsatı, 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla Digimax'la hemen başlayın. Siz de kazanın. Digimax.

0: Varsa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini...

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Yamanlar Auto Expertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Auto Expertiz.
4: 28 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Tesla hasreti çekenlere gelsin o zaman. Belçika'ya bir selam gönderelim. İş yerinde bizi dinliyorlarmış. İş arkadaşım Beysal ve Emin, tüm Tesla hasreti çekenlere armağan ediyoruz demiş sevgili kralcımız. Umarım kendi ismini de yazmışsındır. Bu isimler arasında biri senin ismindir. Değilse de sen kendini biliyorsun. Hem sana hem de vatan hasretiyle bizi dinleyenlere gelsin.

Evet, Murat Kurşun'un yeni şarkısıyla devam edeceğim sevgili kralcılar. Sonra birazdan artık daha eskilere, unutulmayan şarkılara yolculuğumuz başlayacak. Şöyle bir notaya tutunarak zamanda yolculuk yapacağız birlikte. Hollanda'dan Faruk Çetin, şu an Hollanda Sivas istikameti Sıla yolundayım demiş. Dua eder, dua beklerim. Kaldı 2560 kilometre yarime kavuşmaya Allah'ın izniyle demiş. Ve sonsuz sevgisini ifade etmiş. Sevdiğini Allah kavuştursun diyelim. Biz de hayırlı yolculuklar dileyelim size. Rabbim sevenleri korusun.

0: Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için

0: Akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabite varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Verdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Kezban'ın günlüğü.
5: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Karadeniz'in şelaleleri gibi değil mi Cengiz abinin sesi? Maşallah. Resmen ruhumuzu yıkıyor yani. Yine öyle güzel bir ses, yine öyle güzel bir şarkı. Bu şarkıyı da Adana'dan, Pozantı'dan Ümit kardeşime ve eşine armağan edeceğim. Onların evlilik yıl dönümüymüş. Diyor ki, bedenim Afyon'da olsa da ruhum seninle, hayatımın anlamı. Nice mutlu ömürler, nice mutlu 26 yıllar olsun. 10 defa gelsem dünyaya yine seni seçerdim. Sen beni seçtiğin sürece demiş. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun Eminem demiş sevdiğine. Maşallah diyelim.

Müslüm Baba'nın çok sevdiğimiz şarkısını Harika Avcı'nın naif yorumundan armağan edeceğim sevenlerine. Erzurum'a selam gönderelim baba toprağımıza. Sait Saraçgil. Çok teşekkür ederim iyi yayınlar dilekleriniz için. Sinan Yüce Çelik, Fatih Çevik. Onlara da armağan olsun bu güzel şarkı.

Sizi her gün severek dinliyorum çalışarak, yoksa vakit geçmiyor demiş. Sıradaki şarkı eşim Özlem'e, çocuklarım Ezel ve Kayra'ya gelsin demiş. Selamlarını iletmiş. Teşekkür ederiz sevgili kardeşimize. Kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Bizi çalışırken dinleyen bütün kralcılarımıza, Bergen'in o muhteşem şarkısından sonra Kamuran Akkor'un sunmazlarından birini 1990 yılından armağan ediyorum.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
1: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik. Migros.

0: De şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
3: Ekspertiz. İlaç gibi radyo. Reklam. Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
4: Kezban'ın günlüğü.
5: Evet, geldik programa finaline sevgili kralcılar. Yağmur'un sesini duyuyorsunuz. Birkaç gündür aralıksız İstanbul'da yağmur alıyor. Türkiye'nin batısı olduğu gibi yağmurlu. O zaman sizi eskilere götüreyim. Yağmur'la ilgili en güzel şarkılardan birini Mine Koşan'ın sesinden dinleteyim. 1998 yılından gelsin. Hemen ardından da Müslüm Baba'nın iki güzel unutulmaz şarkısı gelecek sevenler için. Benden hemen sonra Ali En Kral şarkılarla mikrofonda, ben de kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Görüşünceye de kendinize iyi davranın. Hoşça kalın.

0: Otokratik
1: hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede yağışlı hava devam ediyor. Bugün İstanbul ara ara sağanak yağışlı 21, Ankara çok bulutlu 17, İzmir sağanak yağışlı 25, Bursa rüzgarlı 21, Antalya sağanak yağışlı 28 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Kezban'dan her zaman olduğu gibi mikrofonu devraldım. 2 saat boyunca birlikte olacağız. İsteklerinize, mesajlarınıza da yer vereceğim. Afrikalı Ali Instagram hesabım, en son yaptığım paylaşımın altına notlarımızı yazıp gönderebilirsiniz. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetlenebilir. Su baskını ve heyelan tehlikesi var. Tedbirli olunmalı. Marmara ve Ege'de fırtınaya dikkat.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz.
6: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.

0: dinleyiciler. Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
2: BTTAVM.com İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Ediyor Topkapı Team 2'den sevgili Serdar Başkanım. Uzun zamandır görüşemiyorduk. Bir mesaj iletmiş. Ali'cim tüm kralcılara selamlar. Topkapı'daki tüm meslektaşlarıma, esnafa selam olsun. Sıradaki şarkıyı istiyoruz diye bir not iletmiş sevgili Serdar Başkan'dan. Onu tanıyan tüm dostlarına çalacağım şarkıyı armağan edeceğim. Çanakkale Yenice'den Berber Ferdi eşime ve tüm kral dinleyenlerine gelsin çalacağınız şarkı. Samsun'dan Muharrem şu an eşim Bahar ile birlikte dinliyoruz. Rica etsem bize de bir şarkı çalar mısın? Kolay gelsin diye bir not iletilmiş. Çok güzel bir şarkı hazırladım. Benden sizlere armağan olsun.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Kürt mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Ben büyünce uzay biyoloğu olacağım.
5: Ben dijital arkeolog.
6: Ben iklim mühendisi olacağım.
7: Çocuklar.

0: yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok. Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
3: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Seviyorsan sebebi çok, sınırsız beklemesi yok.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
4: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

0: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 1 Ekim Perşembe, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Mersin'de yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 belediyeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 kişi gözaltına alındı. Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini de yürütüyor. MİT, Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Ömer El Hatip'i yakaladı. Kırmızı bültenle aranan Ömer El Hatip, deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalandı ve Türkiye'ye getirildi. Fon soruşturmasında yeni tutuklamalar var. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'le birlikte 5 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 61 oldu. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yarın yapacak. Toplantıyı duyuran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız görev alanlarına giren konularda eş güdüm içinde somut adımlar atmaktadır dedi Yılmaz. Türkiye ekonomisinin temellerinin ve sermaye piyasalarının yapısının sağlam olduğunun altını çizdi. Fon soruşturması muhalefetin yakın takibinde. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel devam eden fon soruşturması ile ilgili konuştu. En ciddi takibi yapacağız dedi.
1: Paraları kim çoğalttı? Onların yakalanıp ilan edilmesi devletin sorumluluğu. Bu konuda üzerimize düşen muhalefet olarak en ciddi takibi yapacağız. Mecliste komisyon kurulursa orada mücadele edeceğiz. Tüm imkanları zorlayacağız ve bir şekilde bu milletin bu parasını çalanları ya ortaya çıkaracağız ya milletimizin seçimden sonra verdiği yetkiyle teker teker ortaya çıkaracağız.
0: CHP sözcüsü Müslim Sarı da sorumluların hesap vermesi çağrısını yaptı.
2: Buna göz yuman, suçun parçası olan bu kurumlar hesap vermeyecek mi? Samimi olmaya davet ediyorum.
0: Beştepe'de dün sürpriz bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesiyle başlayan tatil sona eriyor. Yeni yasama yılı bugün başlıyor. Meclis Genel Kurulu saat 14'te toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama yılının açılışında milletvekillerine seslenecek. Akaryakıtta Eşel Mobil sistemi sona erdi. Eski sisteme dönüşle birlikte benzinin litre fiyatında 12,47 liralık fiyat artışı öngörülüyordu. Hükümet, artışın kademeli olarak pompaya yansıtılması amacıyla motorinin ardından benzinde de kademeli ÖTV uygulamasına geçti. Bu durumda pompaya 4,27 liralık zam yansıyacak. Sinop açıklarında bir tekne alabora oldu. Kaybolan iki polis memurundan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer polisi arama çalışmaları sürüyor. Milli teknoloji hamlesi vizyonuyla düzenlenen Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa'da kapılarını açtı. Çevre illerden gelen yüzlerce teknoloji tutkunu festival alanına akın etti. GAP Havalimanı'nda düzenlenen festival 4 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. LÖSEV tüm Türkiye'yi Atatürk'ün huzuruna davet ediyor. Lösemili çocuklar ve kanser tedavisi gören hastaların her zaman yanında olan LÖSEV, 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te büyük bir buluşma gerçekleştirecek. Lösemiyi ve kanseri yenmiş gençler, aileler, gönüllüler ve bağışçılar, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda bir araya gelecek. Etkinliğe tüm Türkiye davetli.
3: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST düz endeksi güne %0,66 yükselişle 12.026,26 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 12.000'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 49.03, euro 55.55, gram altın 6.560 liradan işlem görüyor. Bitcoin 83.000 dolar bandında.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
0: A milli futbol takımı Uluslar A Ligi'nde Belçika'ya konuk olacağı 1. grup 3. maçının hazırlıklarını bugünkü antrenmanla tamamlayacak. Yarınki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Konya Spor'la Filistin milli takımı dostluk maçında karşı karşıya geldi. Anlamlı mesajların verildiği karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. Arda Güler ayın futbolcusu seçildi. İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen 21 yaşındaki milli futbolcu takımında Eylül ayının en başarılı oyuncusu oldu. Portekiz'de Cristiano Ronaldo krizi yaşanıyor.

0: Şampiyonlar Ligi'ndeki Norveç maçında yedek kulübesinde oturan 41 yaşındaki Yıldız karşılaşmadan sonra yapılan iki antrenmana çıkmadı. Beşiktaş 13 yıl aradan sonra döndüğü Euroleague'de ilk galibiyetini aldı. Siyah beyazlılar Maccabi Tel Aviv'i 109-93 mağlup etti. Anadolu Efes Euroleague 3. hafta maçında Sırbistan temsilcisi Kızıl Yıldız'la deplasmanda karşılaşacak. Maçın başlama saati 21. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
0: Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Ferdi Tayfur'un hemen ardından Müslüm Baba'dan çok güzel bir şarkı hazırladım. Gelen mesajlarda da hem Ferdi Tayfur hem de Müslüm Gürses istekleri vardı. Onlara armağan etmiş olayım. Sakarya Pamukova'dan Bahtiyar Solak göndermiş mesajını, istek şarkısını yazmış. Arkadaşlarım İbrahim, Mehmet, Mustafa Sabri ve Ali Rıza Akar'a armağan olsun. İhsan göndermiş mesajını. Abi diyor, sürekli kral dinliyoruz. Bizim için de bir şarkı çalarsan seviniriz. Karaman'dan sevgiler Lütfü Atalay, iyi yayınlar. İlhan Saraçoğlu Eskişehir'den takibe devam. Bilecik Osmaneli Beşevler köyünden Kadir Kaplan. Eşim ve Urfa'dan yatılı olarak işçi gelen tüm işçi arkadaşlara, tüm çiftçi emekçi arkadaşlarıma gelsin çalacağın şarkı diye bir not iletmiş. Ferdi Kurt Çanakkale Yenice'den göndermiş mesajını, selamlarını da iletmiş. Müslüm Baba'yla devam edelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesapla. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

devam ediyor. Kahramanmaraş'tan Ayten. Kahramanmaraş Türkoğlu L tipi kapalı cezaevi C9 koğuşuna yatan oğlum Berat ve tüm koğuş arkadaşlarına, sizleri dinleyen kader mahkumlarına bir şarkı armağan ediyorum demiş. Oğlumu da çok sevdiğimi ve özlediğimi söylerseniz sevinirim diye bir not iletmiş. Allah kavuştursun. Trabzon Başka'dan Şeref abi diyor. Asım'a armağan etmek üzere Ferdi Tayfur demişsin ama az evvel çaldım Ferdi Tayfur. Sıradaki şarkıyı armağan edeyim. Sivas kapalı cezaevinde yatmakta olan oğlum İbrahim Doğan için bir şarkı istiyorum. Onu çok seviyorum. Annem bugünlerde geçecek diye bir not iletilmiş. Adını yazmamış gönderen dinleyicimiz. Avusturya'dan Sezgin Odabaş. O da Ferdi Tayfur istemiş ama az evvel çaldım veda şarkımı size armağan edeceğim. Eren Pekdemir iyi yayınlar diye kısa bir not iletmiş. Kadirli'den selamlar Ali kardeş. Yayınını benim köyden yapalım demiş. İnşallah yolumuz düşerse bir gün beraber de yayın yaparız. Sıradaki şarkıyı da sizlere armağan ederek devam edelim.

Evet, veda etmeden evvel şöyle mesajlarımı son bir kez daha kontrol edeyim. Sevgili Ali Karabulut Ankara'dan selamlar demiş. Kartal Tepe Çankırılar kahvesinde açtık, kral dinliyoruz. Mine Koşan'dan da bir şarkı bekliyoruz diye bir not iletmiş. Bayağı kalabalık bir ekip bu arada, bir de fotoğraf göndermiş sevgili Ali. Kartal Tepe Çankırılar kahvesinde beni dinleyen tüm hemşerilerim selamlar gönderiyorum. Mine Koşan'ın bu şarkısını da sizlere armağan olarak ileteyim. Vedat göndermiş mesajını, abi ben de sürekli kral dinliyorum, her ne kadar her gün mesaj yazmasam da kulağım sende, bir isteğim var demiş. Az evvel çaldım, veda şarkım olarak da Ferdi Tayfur'dan istediğin şarkıyı göndereceğim kardeşim, haberin olsun. Mine Koşan'la birlikteliğimiz devam ediyor.

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Seni ister ister ol.
2: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

Efendim bugünlük de bu kadar. Harbi Kız'la sizleri baş başa bırakıyorum. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: Otokratik hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede yağışlı hava devam ediyor. Bugün İstanbul ara ara sağanak yağışlı 21, Ankara çok bulutlu 17, İzmir sağanak yağışlı 25, Bursa rüzgarlı 21, Antalya sağanak yağışlı 28 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Benden size armağan olsun. Herkes yanına yakışını bulabiliyor ama gönlüne yakışını bulamıyor. Bu bir şanstır. Bu şansa sahipseniz lütfen sevdiğinizin ve sevginizin kıymetini bilin. Sevgili Afrikalı Ali'ye çok teşekkür ediyorum. Günlerden Perşembe. Yeni günde kavuştuk dostlar. Şükür kavuşurana diyelim. 2 saat boyunca çok güzel şarkılar var. Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Tabii ki bu şarkılar.

Aynen öyle. Hiç kimse vazgeçilmez değil. Zaten onları vazgeçilmez gördüğümüz için böyle yapıyorlar. Üzüyorlar, ağlatıyorlar. Siz uğraşıyorsunuz. Sevginizi anlatmaya, ispatlamaya, yapmayın böyle şeyler. Gözyaşınızı silmeyene ne yapacaksınız? Sırtınızı döneceksiniz. Çünkü kıymetinizi bilmeyen kaybettikten sonra sizin kıymetinizi anlamış. Fayda eder mi? Önemli olan kaybetmeden önce anlamalı. İmparatorla devam ediyoruz. Bu şarkı da tam böyle bu sözde uygun bir reçete olacaktır. Bu arada 0532 703 92 00 WhatsApp numaramızdan programa başlamadan mesajlar gelmiş. Vallahi hazırsınız maşallah. Peki birazdan değerlendirmeye başlayacağım.

0: Dell Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
3: Lösev hayat verir.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Gerçekten efsane bir şarkı. Belgin ablamız yine canımızı resmen okudu kardeşim. İçimize ne yapacağız? Dertleri atmayacağız. O derdi bize yaşatanlar kimse, onları hayatımızdan çıkaracağız. Çünkü insan kendisini yaralayan insanları affettikçe ne yapıyor? Kendi yarasını büyütüyor. O yaralara merhem olacak ilacı arıyor. Bazen yanlış insanlarla daha da yarasını kanatıyor. Herkes hak ettiğini alıyor hayatta aslında, ama öncelikle biz insanlara hak ettiğini vermemiz lazım. Ömrümüzü, gönlümüzü hak edeni vermemiz lazım.

kardeşim. Bir gönlü kendine inandırıp sonra kırmayın. Kimseye boş yere ümit vermeyin. Yarı yolda bırakmayın. Yapmayın böyle şeyler. Çok büyük bir ah alırsınız. O ahla mutlu olacağınızı mı sandınız? Vay be. Sanmaya devam edin değil mi sevgili Okan kardeşim? O da yarı yolda bırakılmış bir sevenimiz. Yaralarına merhem olacak bir reçete bekliyormuş. Hemen yazalım. Fransa'dan Zivinyak razılarımıza varmış. Eyvallah Fransa'ya da Osman kardeşimize de sevgiler. Harbi kız Şeyma ben. Sivas kapalı cezaevinde olan eşim Serdar. Dinçer'i çok seviyorum. İnşallah duyuyordur demiş. Tez zamanda kavuşmanızı diliyorum. Türk adam mahkumlarımıza da selam olsun.

Vay vay vay. Sevgili Melike'cim, canım benim. Hoş geldin sen de aramıza. Sen de alemde arabi takılıyorsun ha? Eyvallah. Yakışır benim güzelime. Birazcık daha benle takılırsan tam damarcı olacaksın. Vallahi yakışır. Sana her şey yakışır. Bu şarkılar da yakışır. Yoldaymış, beni dinliyormuş. Yolun açık olsun. Birazcık daha böyle radyonun sesini aç. Aç sesini kardeşim. Aynen. Var mı aranızda kendini çaresiz hissedenler? Varsa unutmasınlar ki hiçbir acı ömür boyu sürmez kardeşim. Bugün ağladığın şey ne varsa bir bakmışsınız ki yarın geçmiş, iyi ki geçmiş diyeceğiniz bir gün de gelecektir. Yeter ki buna inanın. Bazen insanın gücü her şeyi çözmekte değil, yıkıldığı yerden yeniden kalkmayı bilmektir. Yıkıldığınız yerden yeniden kalkacaksınız. Yeter ki buna inanın. Her şeyinizi kaybetseniz de asla inancınızı, ümidinizi kaybetmeyin kardeşim. Gerçekten

Sonra diyorlar ki bana, harbi kız çok acımasızsın. Benle alakası yok kardeşim. İşte söyleyenler, yazanlar acımamış. Biz sadece paylaşıyoruz. Yavaş ablama çok teşekkür ediyorum. Allah hiç kimseyi çaresiz bırakmasın. Çok takmayın bazı şeyleri. Olurun akışına bırakın. Çünkü yarına çıkmaya hiçbirimizin senedi yok. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bugün kırdığınız gönlün yarın size lazım olmayacağının garantisi var mı? Yok. Dolayısıyla artık ne yapacağız? Çok fazla kendimizi yiyip bitirmeyeceğiz. Dün geçti. Yarına çıkacağımız meçhul. Şu anda elimizde olan şey ne? Bugün. Bugün var değil mi? O zaman bugünün kıymetini bileceğiz. Aldığımız nefesin kıymetini bileceğiz. Olur mu? Şükretmeye devam. Şükür çok mühim abi. Vallahi. Mutluluğu artıran en güzel iksirdir. Şükretmek. Öyle değil mi sevgili güzel kardeşim? Sana ve sevdiklerine selam olsun. Sivas'ta şarkılarımızı dinleyerek mutlu olanlar varmış. Selam olsun Leyla'cığım sana da. Sürekli mesaj atıyorum, var bir kız bir türlü görmedin demiş. Nilgüncüğüm, Gazi Osman Paşa'ya da yazalım reçetemizi. Hemen şarkımızı da hakkıyla dinleyelim.

kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Yola gelmeyeni yola getirmeye çalışmamak lazım. İnsan istemedikten sonra ne söz kâr ediyor ne de sevgi. Kendini böyle insanlar için tüketmeyin. Kimsenin peşinden de koşmayın. Bazen en büyük cevap sessizce geri çekilmektir. Gerçekten öyle. Siz ne kadar doğruyu anlatırsanız anlatın, anlamak istemeyen yine kendi bildiğini yapıyor. Bırakın herkes kendi yolunu yürüsün. Siz de huzurunuzu kaybettiğiniz yerde durmayın. Öyle değil mi sevgili Melikeciğim? Canım benim. Yine çok sevdiğim bir şarkı son zamanlarda. Birinde olan bir şarkım. Yabancı olduk diyoruz. Aç sesini kardeşim.

Bir zamanlar sesiyle huzur bulduğumuz insanla sonra bir bakmışsınız ki konuşacak hiçbir kelamımız kalmamış. Meğer insan en çok da bir zamanlar her şey olduğu kişiye yabancı olunca yanıyormuş, üzülüyormuş, kahroluyormuş, öyle değil mi? Sevgili İlcay kardeşim selam olsun. Samsun'dan dinleyen Kralzur'umuzdan. Hacer'cim seni de görüyorum. Edirne'ye de selamlar. Hatice, Tuna bizi dinleyen.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

gelir mi bilmem ama anlasa zaten gitmezdi diyorum ben de kardeşim. Yaşar Efsane ile yeni saatimizi demir attık. Radyolarını şimdi açan kralcılarımıza bir kez daha selam olsun. Şöyle bir mütevessel yorumu var ki hani derinlere ineceğimiz bir şarkı olacak. Kader utansın diyoruz. Zeynep Öztürk sana darmanımız olsun. Giresun'dan sevgiler demiş. Az önce güzel bir bugün yaşıyorumu paylaşmıştık. Sana da armağan etmiş olalım. Burhancığım kolaylıklar diliyorum sana da. İzmir kemer altından Cemalettin Balak'ta programımızı takip eden dinleyicilerimizden. Bursa'dan sevgiler. Ben Hacer, çok sevdiğim eşim Ali'ye bir şarkı istiyorum harbi kız demiş. İstanbul'dan sevgili Barış abicim sana ve tüm sevdiklerine bu şarkıyı gönderiyorum. Kız kardeşin Şaziye'de bizi dinliyormuş. Ona da selam olsun.

utansın. Kader utansın dememek lazım aslında. Kaderin ne suçu var kardeşim? Utanması gereken, seviyorum deyip yarı yolda bırakan, umut verip hayal kırıklığı yaşatan ve tabii ki bir gönüle girip kıymet bilmeyenlerdir. Onlar utanacak. Kadere de suç atmamak lazım. Ne güzel. Yap yap, kader utansın. Ercan Kısa Balıkesir'den selamlar. Mersin'den Yusuf Aktar kardeşim, seni unutmayalım. Konya'da şu anda seyir halinde bizi dinleyen Erdal Baba. Sarıkayalıymış kendisi. Belki ona da bir reçete yazıyoruz. Sevgili Erkancığım, Müslüm Baba'dan çok güzel bir şarkı birazdan paylaşacağız. Hiç merak etme. İstanbul'da Aykut, seni unutmayalım.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetlenebilir. Su baskını ve heyelan tehlikesi var, tedbirli olunmalı. Marmara ve Ege'de fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
4: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
5: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
6: Her güzele bir Mendus.
7: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

huzurundan Kadriyeciğim. Selam olsun sana. Sevdim ama kıymetim bilinmedi harbi kız. Söylediğin her bir söz, çaldığın her bir şarkı o kadar güzel anlatıyor ki beni. İyi ki varsın demiş. Canımsın benim. İyi ki sizler de varsınız. Kıymeti bilinmeyen sevgi bir gün o işte o sevgiye de ne yapıyorlar? Muhtaç oluyorlar. Sevenin sabrını zorlamamak lazım. Çünkü bir gün o seven susuyor ve o suskunluk da bir bakmışsınız ki sizi bitirmiş. Geçmişler olay yani.

sevdiğine değil, sevgisini hak etmeyene verdiğine pişman oluyor. Gerçekten de öyle. Bir şekilde sevdiğinden vazgeçiyorsun ama sevme hevesini kaybedince işte o zaman fena. Dolayısıyla ne yapacağız? Kimsenin kalbini bir başkasının günahıyla cezalandırmayacağız. Ama bize kıymet vermeyene de ömrümüzü harcamayacağız kardeşim. Bu kadar net. Sevgili Emre Kuş, selam olsun sana ve sevdiklerine. Bu şarkıyı gönderiyorum. Adana'dan Ahmet uzun yıllardır bizi dinliyormuş. Bugün de mesajını bize göndermiş, eksik olmasın. Cezaevinde bizi dinleyen krallarımız var. Metis İkinoğlu A23 koğuşunda yatan Uğur Engin'e bir şarkı rica ediyorum harbi kız demiş.

Boşuna söylemiyoruz, harbi kızı arabesk başkadır, çalınan tüm şarkılar aşkadır diye yakışan bir slogana uygun bir reçete oldu bu şarkıda. Birazcık şöyle orta ritimli yapalım. Bu arada sevgili kızım, canım yavrum, evladım Zeyno canımın okuldan bir arkadaşı var. Onun ailesi sürekli Kral FM dinliyormuş. Hatta vakti zamanında bana da mesaj atmış WhatsApp'tan ama ben görmemişim. Sonra bir sohbet halinde böyle bir konu açılmış. Demiş ki annem size bir şarkı gönderir. Ondan sonracığıma dün akşam da yazdı. Anne bak lütfen unutma. Lütfen Zeliha abluma bir şarkı gönder dedi. Tamam dedim. Zeliha Çoban'dı. İsteyle de şu anda bilinmiyor. Yanaklarınızdan öpüyorum. Size ve tüm sevdiklerinize, ailenize de bu şarkıyı gönderelim. Arzu etmiş olduğunuz şarkıyı da paylaşacağım ama birazcık bekleteceğim. Olur mu? Peki. Orhan Gencebay, Alemi Kralı'nda.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde.

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.
5: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
7: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam.

Sensiz bu bedeni canım ne yapsın, daha ne diyelim kardeşim ya, vallahi efsane bir şarkıdır. Zeliha Çoban'la ve sevdiklerine de yazdık reçetemizi, adrese teslim ettik. Keyifli dinlemiştir herhalde. Peki devam ediyoruz. Daha doğrusu edemiyoruz, zaman çok kısıtlı. Bir şarkı daha sar herhalde. Tamam. Benden hemen sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Listesine bakıyorum. Fena. Vallahi kardeşim yine çarşıyı pazarı karıştıracak. Ah Kaan, ah. Sen de acımasızsın be. Peki. Samsun'dan Adil Sargın. Sana ve sevdiklerine selam olsun. Kırklareli'de şu anda Aysel'cim beni dinliyor. Mutfak ekibinde Sibel, Hülya, Derya. Sevgili Mehtap'cığım, tüm çalışma arkadaşlarınızı kolaylıklar diliyorum. Bu şarkılardan size armağan olsun. Karabük'ten Ramazan Uzunoğlu, bu şarkıyı seni de dahil ediyoruz.

şimdi bu şarkıyı çok böyle güçlü bir name ile tamamlayacağız arkadaşlar. Fena bir şarkıyla finalimizi gerçekleştiriyoruz. İzmir'den Rıza kardeşim, sana da armağanımız olsun. Bergen'den güzel bir şarkı paylaşmıştık. Sanırım biraz geç kaldınız. Tır şoförü Harun abicim, o da yolda bizi dinliyormuş. Sivas'taki halasının kızına armağan etmiş bu şarkıyı. İnşallah duyuyorsa da halasının kızı mutlu mesut olmuştur. Sivas'a da yazalım reçetemizi. Az sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Çok keyifli bir yayın sizleri bekliyor. Bir yerlere ayrılmayın dostlar.

0: aldı, terörsüz Türkiye sürecine değindi.
1: Geçtiğimiz çalışma döneminde milletimizin geleceği adına mühim bir eşiği hep birlikte açtık. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları sırasında her görüşten farklı kanaati fevkalade demokratik bir olgunluk içinde bir araya getirdik. Komisyon raporunun ittifaka yakın bir mutabakatla kabulü. Önümüzde tarihi bir kapıyı araladı. Ardından 10 Ağustos tarihinde mecliste Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin geliştirilmesine dair kanunun 467 gibi rekor bir oyla kabul edilmesiyle de o kapı sonuna kadar açıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi kabul edilen düzenlemenin dikkatle uygulaması aşamasına geçilmiştir. Silahlı örgütün fesih ve silahlarını bırakması bildiğiniz gibi yetkili kurumların teyidine tabidir. Kanunda öngörülen şartların tamamlanması, izlenecek yolun hukuki sigortasıdır. Devletin ilgili bilimleri kendi görevlerini yerine getirirken parlamentomuzda millet adına sürecin takibini devam ettirecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak izleme komisyonunda siyasi partilerin temsiliyle müşterek sorumluluğu hep beraber devam ettireceğiz.
0: Ardından kürsüye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Konuşmasında devam eden fon soruşturmasına da değindi. Kimsenin hakkını yedirmeden süratle çözüyoruz dedi.
2: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz.
0: Dün İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde CHP'li 6 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti. Bu değişiklik Ataşehir'den çok İBB meclisindeki durumu etkiliyor. Zira 2024 yerel seçimi sonrası CHP ve Cumhur İttifakı arasındaki üye farkı CHP lehine 58 iken şu anda 12'ye düştü. CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar, tutuklamalar, görevden almalar ve AK Parti'ye geçen üyelerin ardından CHP'nin üye sayısı 154'e indi. Cumhur İttifakı'nın üye sayısı 142'ye yükseldi. Başkent Ankara'da ise yine dün sürpriz bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Yargıdan manşetlere uzanalım. Mersin'de yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 belediyeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 kişi gözaltına alındı. Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini de yürütüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Ömer El Hatip'i yakaladı. Kırmızı bültenle aranan Ömer El Hatip deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalandı ve Türkiye'ye getirildi. Fon soruşturmasında yeni tutuklamalar var. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'le birlikte 5 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Fon Koordinasyon Kurulu da ikinci toplantısını yarın sabah yapacak. Eski Sermaye Piyasaları Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül de kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Bazı soruşturmaların kendi döneminde başlatıldığını aktardı. Narin Güren cinayetinde delilleri yok etmekle suçlanan tutuksuz 12 sanıkla 3 çocuğun yargılanmasına devam edildi. Duruşma 27 Kasım'a ertelendi. Geçen yıl Yalova'da evinin 6. katından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün tutuklu kızı Tuğyen Ülkem Gülter bugün hakim karşısına çıkıyor. Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanacak. Arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun ise ev hapsi kararı sonradan kaldırılmıştı. Yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapsi istendi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nda 19 yıllık Bendevi Palandöken dönemi sona erdi. 22. olan genel kurulda Bendevi Palandöken'in adaylıktan çekilmesiyle birlikte seçime tek aday olarak giren Mehmet İğner, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun yeni genel başkanı oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e giden Fly Dubai uçağının dünkü acil inişindeki olaya ilişkin ayrıntılar netleşiyor. İkinci kaptanın kaptan pilotu yaralayıp uçağı düşürmeye kalktığı biliniyor. Kokpitin kapısını yaralı pilotun açtığı, yolcuların ekiple saldırgan pilotu etkisiz hale getirdiği, uçağı ikinci ekibin indirdiği kesinleşti. Ancak ikinci pilotun neden böyle bir saldırı yaptığı hala kesinlik kazanmadı. Şanlıurfa'dan bir manşetle noktalıyoruz. Teknofest Güneydoğu ikinci gününde ve etkinliğe ilgi oldukça yoğun, yüzlerce teknoloji tutkunu festival alanında. Hatırlatalım, GAP Havalimanı'nda düzenlenen festival 4 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Amirli takım Uluslar A Ligi'nde Belçika'ya konuk olacağı 1. grup 3. maçının hazırlıklarını bugün tamamlıyor. Yarınki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Milliler Fransa'ya 1-0, İtalya'da 4-1 mağlup olmuştu. Anadolu Efes Euroleague 3. hafta maçı.

0: maçında Sırbistan'dan Kızıl Yıldız'la deplasmanda mücadele edecek. Maç saat 21'de başlayacak. Boks dünyasında yıllardır beklenen dövüş için geri sayım başladı. Anthony Joshua ve Tyson Fury 11 Ekim'deki maçları öncesinde yüz yüze geldi. Karşılaşma sonrası iki boksör de yüzer milyon sterlin kazanacak. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Oto Pratik sunar. Oto Pratik.
3: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonuna dek ülke geneli yağışlı. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Ankara parçalı bulutlu 17, İzmir parçalı bulutlu 25, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Antalya çok bulutlu 28 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
4: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
5: Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Çeşmeli-Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kaan.

haber merkezimize bağlandık. 15 haber bülteninin hemen sonrasında Alemin Kralı'nda kralcılarımızla buluştuk. Sevgili Harbi Kız, teşekkür ediyorum. Yine o güzel sohbetiyle, gönlümüze hitap eden şarkılarıyla kralcılarımızı buluşturdu. Artık Eylül ayını geride bıraktık. 1 Ekim günlerden Perşembe. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, güzel bir gün, güzel bir ay diliyorum kralcılarımıza. Evlerinde, iş yerlerinde ve tabii ki araçlarında bizleri ağırlayan kralcılarımız, az sonra nasıl ulaşacağınızı tabii ki hatırlatacağız. Radyolarımızın sesini şöyle bir kademe daha yükseltelim. Alemin Kralı'ndasınız, Kaan'lasınız. Hepiniz hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
1: Dünya İstanbul'a demedi, sen tam merkezinde.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

1990'lı yıllara damgasını vuran şarkılar reklamların hemen sonrasında alemin kralında kralcılarımıza ulaşmaya devam ederken Sibel Can sonrasında alt fonda duymuş olduğunuz gibi Emrah'la baş başa bırakalım kralcılarımızı. Ayrılık acısının tam olarak bana göre anlatıldığı şarkılardan bir tanesidir. Acılardayım. Gün doğar ama senin dünyanda yaprak dahi kıpırdamaz. Aklın hep o gidenin yolundadır. Günler geçer o kapı bir türlü çalmaz. Hani insan kalabalıklar içerisinde bile yapayalnız kalır ya, tam da o duyguları anlatan bir şarkı. İşte bu şarkı benim şarkım diyenlere. 0532 703 92 00 alemin kralına, Kral FM'e ulaşacağınız WhatsApp numarası. Az sonra da gelen mesajlarınızı okuyacağız ve bu güzel şarkıları kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz.

Allah Allah, şarkılar efsane. Kralcılarımız bulunmuş olduğu ortamda zannediyorum ki birbirinden değerli sanatçıların şarkılarını eşlik ediyorlar. İşte bu şarkılarda kendinden bir şey bulanlara özellikle armağan olsun. İstanbul'dan Hakan, taksi camiası çalışanlarını unutmamış, onlar için ve sevdikleri için bir şarkı rica eder. Plakayı da yazmayı unutmuşsun sevgili Hakan. İyi seyirler, bol kazançlar diliyorum meslektaşlarına. Kıbrıs'a dönelim. Nihal Hanım hoş geldiniz. Biricik eşine armağan etti şarkıyı, keyifle ulaştıracağım. Gaziantep'e dönelim. İbrahim Bey çocuklarına armağan ediyor şarkıyı ve eşi Ayşe Hanım'a, onu çok sevdiğini dile getirdi. İnşallah dinliyordur o da. Tüm servis kaptanlarına bir şarkı çalar mısın der. Fuat, şöyle yaslanın koltuklarınıza. Bu güzel şarkılar zaten sizlere ve sevdiklerinize her zaman armağanımdır. Evlerinde bizleri dinleyen hanımefendiler var. Kolay gelsin. Burcu Hanım kahvesini yudumlarken bizleri dinliyor. Yanında dostları varmış. İknur, Şerife ve Sinem Hanım'a da armağan etti şarkıyı. İzmir'e dönelim. İzmir'den Muammer Bey aracında dinliyor. Araçlarında dinleyen kralcılarımız, sizlere de hediye edelim. Kibariye yorumuyla Alemi Kralı'nda kaldığımız yerden devam edelim. Az sonra ilk saati geride bırakacağız. Alemin Kralı'ndasınız, Kaan'lasınız.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Yamanlar Oto

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Çay, simit, bahçıvan. Koşun.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: spor haberlerini sunar.
1: Spor. Amilli takım Uluslararası Ligi'nde Belçika'ya konuk olacağı 1. grup 3. maçının hazırlıklarını bugün tamamlıyor. Yarınki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Milliler Fransa'ya 1-0, İtalya'ya da 4-1 mağlup olmuştu. Anadolu Efes Euroleague 3. hafta maçında Sırbistan'dan Kızıl Yıldız'la deplasmanda mücadele edecek. Maç saat 21'de başlayacak. Boks dünyasında yıllardır beklenen dövüş için geri sayım başladı. Anthony Joshua ve Tyson Fury 11 Ekim'deki maçları öncesinde yüz yüze geldi. Karşılaşma sonrası iki boksör de yüzer milyon sterlin kazanacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Az sonra reklam kuşağının ardından ustalara saygı kuşağında, babalar restelinde, alemi kralında, kralcılarımızın radyolarında duymayı istediği birbirinden değerli seslere yer vereceğiz ve tabii ki şarkılarına. 0532 703 92 00 alemin kralına ulaşabileceğiniz WhatsApp numaramız. Hayal ve umut, gerçek aşk alemin kralındaydı. Şarkının adından da anlaşılacağı gibi gerçek aşk, hayal ve umuta kulak misafiri olduk. Aşkın fedakarlık, sadakat ve tabii ki şarkının sözlerinde olduğu gibi ilahi bir boyuta ulaşan halini dinlettik. Şarkıda aslında ayrılığın acısı, kavuşma umudu ve sevilen kişi için göze alınan fedakarlıklar var. Umut ediyorum ki hayatınıza gerçekten de bu duyguları, bu hisleri, bu sözcükleri inandığınız insanlarla yaşarsınız ve tabii ki ömrünüzün sonuna kadar paylaşırsınız kralcılar.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetlenebilir. Su baskını ve heyelan tehlikesi var, tedbirli olunmalı. Marmara ve Ege'de fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bizim huzur
2: lazım. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

Ustalara saygı kuşağını geride bırakacağız. Rahmet ve dua ile analım Yavuz Taner yorumuyla bu bölümü noktayı koyacağız kralcılarımız. Kısa bir reklam arası, sonrasında Kaptan Şener'e mikrofonu devredeceğiz. Nur Hanım sevdikleriyle paylaşmayı istediği şarkıyı, Duygu Hanım'a ilk saat içerisinde yer verdiğimiz Emrah yorumunu armağan ettik. Yusuf Han yol arkadaşına Gökay'a armağan etti. 16 NR 80 plakalı araçla bizleri dinliyorlar. Dodurga'dan bir Müslüm Baba isteği vardı. Eskişehirli İlhan'a hediye ettik yer verdiğimiz Müslüm Baba yorumunu. Orhan Gazi'den sevgili Sedat, çalışma arkadaşları Ümit Çalı'ya armağan ediyor şarkıyı. Kulaklıklar kulağımızda, bize de güzel bir şarkı rica ediyorum. Güzel gözlüme de armağan olsun der. İnşallah dinliyordur. Bursa İnegöl'den Gönül Hanım, eşi Harun Bey'e, kızları Aslı, Nisa'ya armağan ediyor. Ailesine hediye edelim. Ulaşma imkanı sağlayabildiği kadar bu imkanı bulamayan kralcılarımızı da tabii ki unutmayalım. Denizli'ye selamlar Abdullah Büyükkalaycı. Şarkıyı İbrahim Yıldıztepe'ye, İzmir'den Rıza Bey'e, Balıkesir'den Ercan Kısa, Kepsut cezaevinde yatmakta olan Sinem Kaya'ya hediye etti şarkıyı. Allah kavuştursun tüm kader mahkumlarına. Kaan Aslan ve Nazmiye Aslan'a hediye edelim. Demet Hanım tekstilde çalışıyorlar. Ayten, Yeliz, Sevdiye ve Emine'ye şarkıyı rica ederken Ayşegül Hanım'ı unutmayalım. Sakarya'dan Bahtiyar Bey yer verdiğimiz Ferdi Baba yorumunu da çalışma arkadaşlarına hediye etti. Ali Rıza Akar ve İbrahim Aykaç'a da selamlarımızı, sevgilerimizi ulaştıralım bu vesileyle. Az sonra veda faslı için Alemin Kralı'nda kralcılarımızdayız.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalı kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
4: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Malum akşam trafiğinin kendini gösterdiği şu saatlerde birazdan da biz ne yapacağız? Haber merkezimize bağlanıp 17 haber bültenini hemen sonrasında sevgili kaptanımıza, Kaptan Şener'e sözü bırakacağız. Şimdiden güzel bir yayın diliyorum sevgili kaptanım. Trafikte seyir halinde bulunan tüm sürücülerimize kolaylıklar diliyorum. Kazasız belasız sürüşler, hep söylüyoruz. Yoldaşınız olmaya Kral FM devam ediyor. Sinirden, stresten uzak bir şekilde yuvanıza varmanız tek temennimiz, tek dileğimiz bizim. Sevgili Kaptan Şener de o güzel karavanından kralcılarımıza 2 saat boyunca seslenecek ve sonrasında da Melis mikrofon başında olacak. Sevgili kaptanım, kolaylıklar diliyorum. Güzel bir yayın diliyorum sana da her zaman olduğu gibi ve mikrofonu sana bırakıyorum.

0: Kral FM Haber. İyi akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 1 Ekim Perşembe, günün öne çıkan sıcak başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Soma'dan gelen maden göçüğü haberiyle bültene başlıyoruz. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında yaşanan göçükte 7 işçi mahsur kaldı, 4'ü kurtarıldı, 1 işçi hayatını kaybetti. Kalan 3 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mecliste yeni yasama yılının açılışında milletvekillerine seslendi. Fon krizine dair mesajlar veren Erdoğan, bu meseleyi süratle çözüyoruz dedi.
1: Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz. Bu ülke ve bu millet hak ettiği seviyelere ulaşıncaya kadar çalışmaya, üretmeye, sorunlara çözüm yolları geliştirmeye devam edeceğiz.
0: Tasfiye edilecek fonlarda yol haritası da belli oldu. 4 şirketin fonunda yatırımı olanlara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Yatırımcılar eğer 1 milyon liradan fazla yatırım yaptılarsa 1 milyon liralık ara ödeme alacaklar. Ödemeler Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy fonlarını kapsıyor. Para piyasası fonlarına öncelik tanınacak. A1 Kapital, Buz ve Pardus şirketlerinin fonlarında olanlar içinse ara ödeme kararı alınmadı. Yarın başkent Ankara'da da fon krizi konusunda önemli bir toplantı var. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Soruşturmada bu arada bugün yeni tutuklamalar da oldu. Toplam tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Mersin'de yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 belediyeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Spor. Milli takım Uluslararası Ligi'nde yarın oynayacağı Belçika maçı için son antrenmanını yaptı ve kafile Belçika'ya hareket etti. Millilerde sakatlıklar nedeniyle daralan kadroya iki takviye geldi. Ümit milli takımdan Yusuf Akçiçek ve Emirhan İlkan kafileye dahil oldu. Uluslararası Ligi'nde Belçika-Türkiye maçı yarın saat 21.45'te başlayacak. Arda Güler ayın futbolcusu seçildi. İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen 21 yaşındaki milli futbolcu takımında Eylül ayının en başarılı oyuncusu seçildi. Anadolu Efes Euroleague 3. hafta maçında Sırbistan temsilcisi Kızıl Yıldız deplasmanına çıkacak. Mücadele saat 21'de başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Kaptan Şener.
8: İlaç gibi radyo.

Sevgili Kaan'ım teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık. Evet, güzel dileklerin için. İnşallah sana da güzel bir akşam olsun bu arada. Sen de yayın sonrası yollarda mı olacaksın bilmiyorum ama yollarda olacaksan da iyi yolculukların olsun. Sevgili kralcılar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Takvim yaprakları yepyeni bir aya girdiğimizi gösteriyor. Eylül ayını geride bıraktık, Ekim ayına merhabalar diyelim. 1 Ekim 2026 Perşembe günündeyiz. Kralcılarımızla günün yine akşam güneşi vakitlerinde buluştuk. Umut ediyorum gün güzel geçmiştir, akşamınız da çok güzel olsun diyelim şimdiden. Maalesef Soma'daki maden göçüyle ilgili haberimizle güne başladık. Aslına bakarsanız işçilerimiz, mahsur kalan işçilerimiz vardı. Bir işçimiz hayatını kaybetti, bültenimizde de dinledik. Geçmiş olsun diyelim Soma'ya, bütün maden işçilerimize, emekçilerimize de buradan selamlarımızı iletmiş olalım. Kolaylıklar dileyelim kendilerine. Yerin metrelerce altından alın teriyle ekmeğini kazanan canlara selam olsun. Bütün maden şehitlerimiz de rahmetle anmış olalım. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz radyolarınızın başına. Ve hazırsanız buyurun şöyle yaslanın koltuklara. Günün telaşını, olup bitenlerini, koşturmacasını, bütün o hallerini bir yana bırakın. Buyurun şarkıların tadını çıkaralım. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğu başlıyor.

0: Kentucky risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetlenebilir. Su baskını ve heyelan tehlikesi var, tedbirli olunmalı. Marmara ve Ege'de fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
5: Dünya İstanbul AVM'de, sen tam merkezinde.
6: 3 vakte kadar spora başlayacağım da. O vakit bir türlü gelmiyor.
7: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktanı geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkon'un adı soyadı.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne ister ister ol, her güzele bir Mindus.
3: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
0: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
4: Albert Genau Cam Balkon'un adı soyadı.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: 28 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında iPhone 16 128 GB akıllı telefon 75

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: biz.
1: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: İlaç gibi radyo.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.
7: Sevgili dostlarım, sevgili canlarım, hazır mısınız? Daha güzel, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için, kardeşlik için batsın bu dünya.

Dostlarımıza yolculuğa seyre başladık. Güzel şarkılarımızı ulaştırıyoruz bir yandan ve isterseniz hemen şöyle mesajlara da bir göz atalım. Kral FM WhatsApp hattımız 0532 703 92 0. Instagram'dan yazmak isteyen kralcılar da yine Kral FM Kaptan Şener profilinden mesajlarını ulaştırabilirler. Sevgili kralcılarımızın o güzel mesajlarına bir bakacağız, göz gezdireceğiz, dillendirmeye gayret göstereceğiz. Kimler nerelerden yazmış selamlamaya çalışacağız. Leyla Zeynep Hanım selam olsun diyelim. Hoş gelmişsin, sefalar getirmişsin canım kaptanım. Allah'ım gülmekten ayırmasın demiş ve bir söz göndermiş. Tıpkı dört mevsim gibidir insan. Gülerken yaza, sevinirken ilkbahara, soğurken kışa, hayalleri yıkılırken sonbahara benzer demiş. Eyvallah, paylaşım için teşekkürler. İstanbul'dan Pelo takipte, sevgiler selamlar, iyi yayınlar kaptanım, dinlemede izlemiş selam olsun diyelim. Ve Nur Sayın bakalım, merhabalar, hoş geldin Cano, keyifli bir program olsun ve güzel bir akşam diliyorum demiş, sevgi ve selamlarımla diyor. Bizden de selam olsun, şarkılarımızı armağan edelim. Ve güzel yüreklim Can Kaptan Şener, Ekim ayının ilk gününden bütün güzel dileklerimiz kabul olsun diyor. Ekim ayı benim için çok özel ve değerlidir. Cumhuriyet Bayramımız var diyor, doğum ayım ve sonbahar mevsimlerinin en güzeli. Türküler şarkılar senden olsun, ruhumuz dinlensin, sevgiler selamlar diyor. Selam olsun diyelim Emine Hanım'a Hollanda'ya. Evet, bu ay kıymetli bir ay değil mi? Hem Cumhuriyet Bayramımız var hem de doğum gününüz mü? Nice güzel yaşlarınız olsun diyelim şimdiden. Selam kaptanıma, hoş gelmişsiniz, yoklamadaki yerimi aldım, sizleri dinliyorum demiş. Evet, Filiz Hanım'ın satırlarıydı. Turgay Varol hoş geldin kaptan demiş, kolay gelsin, hayırlı cumalar diyor şimdiden. Mehmet Ali kardeşim Tavas'tan dinlemedeyim demiş, saygılar Ege'nin bağrından usta demiş. Eyvallah, kolay gelsin Ege'nin bağrına da bizden selam olsun. Durdan Hanım hoş geldin kıymetli kaptanım diyor. Şu bugün yeni bir ayın başlangıcı. Başta sana tüm Kral FM dinleyicilerine sağlıklı, mutlu, huzurlu, hiç eksilmediğimiz güzel anılarımızın olduğu bir ay olması dileklerimle. Senin günlük mottolarını çok beğeniyorum demiş, can kulağıyla dinliyorum. Çok keyifli bir akşam olsun, başlasın en güzel saatler. Hollanda'dan selamlar, sevgiler demiş ve eklemiş. Şifa zaman gerektiren bir süreç değildir. Şifa bir idrak, bir anlık farkındalık sıçramasıdır. Anladığınız an dönüşürsünüz diyor. Ne güzel söz. Keyifli güzel dönüşümlere diyelim o halde. İlk mesajlardı. Dillendirdik efendim ve yolculuk seyre. Tabii ki kralcılara yakışır şarkılarla devam edelim.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Çay, simit, bahçıvan. Koşu

yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: ve vatan.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini...

0: ile başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne
7: istersen o. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve arabası

İlk saati sonlandıracağız. Sevgili Güllü ruhun şad olsun diyelim. Onun güzel bir şarkısını siz güzel yüreklere ulaştırdım. Ve sevgili Gezegen'in ve aynı zamanda Zara'nın imzasını taşıyan sözlerinde güzel bir eserle, Gezegen'in çalışmasıyla bu saati tamamlamış olalım efendim. Gerçek aşk diyelim. Sevgili kralcılar, gerçekten seven yüreklere armağan edelim. Gerçek aşkın değerini, kıymetini bilenlere armağan edelim. Saat başı ana haber bülteni var. Şu bültenin hemen sonrasında kralcılarımızla hem şarkıları hem duyguları paylaşmaya devam edeceğiz. İkinci saatimizde dostlarımızın da mesajları olacak. Onları da dinlendireceğiz. Şimdi gerçek aşkla ilk saat tamamlansın.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 1 Ekim Perşembe, günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Maalesef bültene Manisa Soma'dan gelen maden göçü haberiyle başlıyoruz. Akşam saatlerine doğru Soma ilçesinde özel bir maden ocağında göçük oluştuğu bilgisi paylaşıldı. Toplam 7 işçi toprak altında kaldı, 4'ünün kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı. Biri ise maalesef hayatını kaybetti. Mahsur kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Ve günün manşeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından başlayan tatil bugün sona erdi ve yeni yasama yılı başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da milletvekillerine seslendi. Erdoğan devam eden fon soruşturmasına değindi. Kimsenin hakkını yedirmeden bu konuyu süratle çözüyoruz ifadelerini kullandı.
2: Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz. Bu ülke ve bu millet hak ettiği seviyelere ulaşıncaya kadar çalışmaya, üretmeye, sorunlara çözüm yolları geliştirmeye devam edeceğiz.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da yeni yasama yılının açılışında konuştu. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci, fon krizi ve anayasa başlıklarında önemli mesajlar verdi.
3: Komisyon raporunun ittifaka yakın bir mutabakatla kabulü. Önümüzde tarihi bir kapıyı araladı. Ardından kanunun 467 gibi rekor bir oyla kabul edilmesiyle de o kapı sonuna kadar açıldı. Bu yoldaki bütün engelleri tek tek aşarak yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonra herkes ayrılıkçı söylemlerden de ayrımcı usluplardan da titizlikle uzak durmalıdır. Hiç şüphesiz yeni anayasa en önemli adımların başında gelmektedir. Darbe döneminin izleri artık tamamen geride kalmalıdır. Yeni, çağdaş, demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa ihtiyacı hepimiz için, milletimiz için ertelenemez bir sorumluluktur. Siyasi partiler kanunu ile seçim mevzuatının yenilenmesi de aynı anlayışla ele alınmalıdır. Usulsüzlük ve haksız kazanç iddiaları tüm yönleriyle sonuna kadar araştırılmalı, kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalı. Parlamento olarak denetim kudretimiz yasa dışı işlemlerin üzerine gidilmesine hizmet edecektir.
1: Öte yandan tasfiye edilecek fonlarda yol haritası belli oldu. 4 şirketin fonunda yatırımı olanlara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Yatırımcılar eğer 1 milyon liradan fazla yatırım yaptılarsa 1 milyon liralık ara ödeme alacaklar. Ödemeler Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy fonlarını kapsıyor. Para piyasası fonları öncelik tanınacak. A1 Kapital, Buls ve Pardus şirketlerinin fonlarında olanlar içinse ara ödeme kararı alınmadı. Yarın başkent Ankara'da da fon krizi konusunda çok önemli bir toplantı var. Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Öte yandan soruşturma kapsamında yeni tutuklamalar da geldi. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'le birlikte 5 şüpheli daha tutuklandı ve toplam tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül de bugün şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Yargıdan bir diğer manşet, bugün Mersin'de yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 belediyeye eş zamanlı operasyon geldi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Milli İstihbarat Teşkilatı Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını

0: üzere etkinliğe ilgi oldukça yoğun, yüzlerce teknoloji tutkunu festival alanında GAP Havalimanı'nda düzenlenen festival 4 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Sürücülerimiz için bir hatırlatmayla noktalıyoruz. Akaryakıtta fiyat artışlarını ÖTV indirimiyle sınırlayan Eşel Mobil sistemi bugün itibarıyla sona erdi. Benzine bir defada yansıması beklenen yaklaşık 12 lira 48 kuruşluk vergi artışı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına yayıldı ve ilk zam bu gece yarısı 4 lira 19 kuruş olarak yapıldı. Motorin grubuna da 3 lira 68 kuruş, LPG'ye de 1 lira 45 kuruşluk zam geldi. Bu gece LPG grubunda tabela bir kez daha değişecek ve 4 lira 63 kuruş daha zamlanacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Amirli takım Uluslararası Ligi'nde yarın oynayacağı Belçika maçı için son antrenmanını yaptı ve kafile Belçika'ya gitti. Millilerde sakatlıklar nedeniyle daralan kadroya iki takviye geldi. Ümit Milli Takım'dan Yusuf Akçiçek ve Emirhan İlkan kafileye dahil oldu. Uluslararası Ligi'ndeki Belçika-Türkiye maçı yarın saat 21.45'te. Cristiano Ronaldo'nun Portekiz milli takımı kampından ayrılmasının ardından forma numarasını tanıdık bir isim aldı. 7 numaralı forma Galatasaraylı Rafael Leao'ya verildi. Anadolu Efes EuroLeague 3. hafta maçında Sırbistan temsilcisi Kızıl Yıldız deplasmanına çıkıyor. Mücadele saat 21'de.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
0: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonuna dek ülke geneli yağışlı. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Ankara parçalı bulutlu 17, İzmir parçalı bulutlu 25, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Antalya çok bulutlu 28 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Bülten sonrası bu güzel şarkıyla yolculuk seyre başladık. İkinci saatimizin startını verdik efendim. Yollardaki güzel yürekler trafiğin yoğunlaşacağı saatler başlıyor malum. Sizler yollara çıkmadan şöyle büyük şehirlerdeyseniz bir güzergahları kontrol edin. Trafik yoğunluk haritalarına bakın. Yollara öyle çıkın. Gideceğiniz yere de sorunsuz problemsiz ulaşın. Uzun yoldaki kaptanlarımız da devamlı dinler biliyorum. Hepsine buradan bir selam göndereceğim. Kazasız belasız iyi yolculuklar olsun efendim. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bizlere kulak veren tüm kaptanlara selamlar. Mesaideyim, işimin başındayım, ben hala çalışıyorum diyenler de var. Emekçi güzel yürekler kolay gelsin diyelim. Nöbette görevde olanlar vukuatsız iyi nöbetleriniz olsun. İyi ki varsınız, ayağınıza taş değmesin diyelim. Kahramanlarımıza selam olsun ve istirahatteki canlara da güzel bir perşembe akşamı diliyorum. Geldi güzel dilekler, temenniler. Yani ikinci saati böyle karşılamayı seviyorum. Bizler iyi niyetimizi, güzel dileklerimizi iletelim de canlar gün nasıl geliyorsa gelsin artık. O da onun takdiri diyelim. Evet, yolculuk ve seyirde ikinci saate hoş geldiniz. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Akses'ler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
3: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

Nijer, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Digibox'tan e-ticarette erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla Digibox'ta hemen başlayın. Siz de kazanın.

0: K kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
1: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: İlaç gibi radyo.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
4: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜVTÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
5: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

Haberimizde ikinci saatin mesajlarına bakalım. Didem Bursa'dan takipteymiş. O da şu anda bizleri dinliyor. Dinlenirken, istirahatteyken muhtemelen. Selam olsun diyelim. İyi istirahatleriniz olsun. Neşe Hanım yazmış, Kaptan Konya'dan. Neşe Kaya, yoklamada ben de varım, temizlik yaparken ve yemek hazırlarken dinliyorum seni demiş. Konya'dan selamlarını iletmiş. Tam böyle akşam yemeği hazırlık vakitleri. O yüzden mutfaktaki hanımefendiler, beyefendiler, kolaylıklar diyelim efendim sizlere de. Afiyet olsun dileklerimizi iletelim. Sema Doğan takipte, hoş geldin Can Kaptan diyor. Hayırlı akşamlar, nasılsın? Şarkılar senden, dinlemesi bizden. Yüreğine, emeğine sağlık tüm şarkılar. Liberya'daki yeğenim Burakcan'a ve sizlere Gölbaşılılara gelsin demiş Sema Hanım. Aylin Bandırma'dan dinliyor. Kolay gelsin Can. Yayınlar dileklerimle demiş. Teşekkür ediyoruz. Bandırma'ya selam olsun. Leyla Hanım, huzurlu bir akşamüstü olsun demiş mesajında. Teşekkür ediyoruz. Sizlere de efendim öyle olsun diyelim. Muhterem ablamız, varlığı bir şey kazandırmayan insanların yokluğu bir şey kaybettirmez diyor. Hoş geldin kıymetli kardeşim. Akşamın hayırlı, yayının keyifli olsun. Seviyoruz seni demiş. İstanbul'dan sevgiler, selamlar demiş. Sağlıcakla mutlu kal diyor. Bizden de selam olsun İstanbul'umuza. Sudenaz babacığına yine iyi günler Şener abi diyor. Balıkesir'den yazıyorum babacığım. Seni çok seviyorum, çok özledim. Ben çok iyiyim, kendine dikkat et. Allah'a emanet ol notuyla ulaştırmış mesajını. Adil Gündoğan takipteydi. Selamlar diyelim. Çerkeslere bir selam gitmiş. Nuran Kazmacı, o da bugün Dünya Kahve Günü, en sevdiğim içecek. İnsana huzur ve dinginlik veriyor demiş. Afiyet olsun, kahve eşliğinde dinleniyor belli ki. Selamlarımızla efendim. Ayten ablamız, huzurlu güzel akşamların olsun hepimize, kalbi güzel. Hoş geldin. Ekim salon yaprakları gibi dökülsün kalbimizdeki tüm yükler diyor. Yüzünüz her daim güldüğü, sağlığın ve huzurun eksik olmadığı bereketli bol bir ay olsun. Güzellikleriyle hepimize gelsin demiş. Güzel yayınlar olsun, seni seviyoruz diyor. Adana'dan selamlarını iletmiş. Aynen, katılıyorum o güzel dileklere ben de. Adana'ya selam olsun. Gülay Taşar bizleri dinliyormuş. Teşekkür ediyoruz efendim güzel dilekleriniz için sizlerin de. Ve Tülay Keskin de güne söz bırakmış. Sen yeter ki rehin alır gibi sevme beni diyor. Ben sana tutsak olur gibi gelirim. Eyvallah, bu satırlar gelmiş efendim. Biz de yayınımızda paylaştık. Şener abi, Gaziantep Şahin Bey Güneyşehir'den dinliyorum demişti. Eşim Recep İnce'ye onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Hayırlı yayınlar demişti. Selam olsun diyelim, ilettik efendim. Ve Murat Arslan, hayırlı akşamlar, selamlar kaptanım demiş. Selam olsun diyelim. Mersin'deki tekstil atölyesinde bizleri dinleyen canlara da bir selam göndereceğim. Seda Hazal, maşallah hanıma selam yollar mısınız demişti. Tabii ki, sizlere de kolay gelsin diyelim. Şarkıları armağan edelim. Zeki Odabaşı, Mustafa, Ahmet Bey, Caner, Güçlü, daha ismini sayamadığım nice güzel dostların mesajları var ama şarkıları bekletmeyelim. Haydi, Alemin Kralı'nda Kaptan'la Seyir devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Ben Münir Usaybiyoloğu olacağım.
4: Ben dijital arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların yarın ne seçeceği belli.

0: başlıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Ama dememek için Emma Sigorta.
2: Çay, simit, bahçıvan, kaşık.

0: yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu akü bir numara.
5: Digibox'tan e-ticarette erken efsane kazım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla Digibox'ta hemen başlayın. Siz de kazanın.

0: Of of, bu makarna aşmış.
1: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
2: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini...

Varsa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

0: Ve mikrofonu devir teslim saatimiz geldi. Kaan'ımızdan 17'de teslim almıştık. Artık Bursa'ya, İzmir'den mikrofonu teslim edeceğiz. Sevgili Melis hazırdır. Naif ses tonuyla, güzel sohbetiyle kralcılarımızla birlikte olacak. Kendisine iyi programlar diliyorum efendim. Akşamı onunla karşılayacaksınız. Yarın yine aynı saatlerde 17'de akşamüstü böyle gün batımı vakitlerinde buluşmak, paylaşmak temennisiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener bu güzel şarkıyla usul usul gider.
1: Gözümden öpme, ayrılıktır derdim. Öpmedim, ayrılmadık mı? Uğursuz diye Firuze yüzüğünü denize attın. Mavi taş, deniz kızında kolye. Lan sen beni sattın. Yeni ay görünce yüzüne bakardım. Göz bebeklerimde sen vardın. Leyleği havada görmek için seninle yeryüzünü unuturdum. Hasret kurşunu ile dün dört karga vurdum. Gözümden öpme, ayrılıktır derdin. Öpmedim, ayrılmadık mı?

0: Net gündem.
1: İyi akşamlar, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 1 Ekim Perşembe günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemde bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber portalında gündemin ilk sırasında Manisa Soma yazıyor. Bugün akşam saatlerine doğru özel bir maden ocağında göçük yaşandı. Olayın işçilerin çalıştığı sırada yaşandığı bildirildi ve göçük altında kalan 7 işçiden ikisi kurtarıldı, biri ise hayatını kaybetti. Kalan işçileri arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. NTV Haber'de bir de yargıdan manşet var. Hal Eğilim soruşturması tamamlandı yazıyor. Mabel Matiz olarak tanınan sanatçı Fatih Karaca'nın Hal Eğilim isimli şarkısında geçen sözler ve klibine ilişkin soruşturmada sanatçı hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede klipteki kişilerin dans sırasında kol ve kalça bölgelerinin belirgin şekilde kullanılarak tekrarlayan hareketlerde bulundukları anlatıldı. TRT Haber'e uzanalım. Manşette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. Cumhurbaşkanı bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı açılış programında kürsüdeydi. Erdoğan konuşmasında her siyasi partinin önceliği Türkiye olmak zorundadır. Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden güç alarak Türkiye merkezli siyaset icra etmelidir dedi. Devam eden fon soruşturmasına da değinen Erdoğan, kimsenin hakkını yedirmeden bu konuyu süratle çözüyoruz dedi. Habertürk'e geçiyoruz. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel gündemde. Bu sefer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşması öncesinde salonu terk etmelerine ilişkin bir açıklamasıyla. Özgür Özel partimize yargı darbesi yapıp partinin genel başkanı ve yönetimini değiştirip yerine işine gelen bir atama yapan, Cumhurbaşkanı adayımızı hapse atan ve daha bu sabah Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerini kazanabilmek için suçsuz günahsız Mersin Belediye Başkanı'na operasyon yapan, her gün ilçe belediyelerinin meclis üyelerini tehditle transfer ederek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yürümeye çalışan, fon kriziyle yoksulları soydurtan, buna sessiz kalan, gündem değiştirmek için yeni partiye saldıran birisini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok ifadelerini kullandı. Net gündemde sıra Sözcü'de. Manşette İBB davası var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada bugün mahkeme heyeti 4 kişi hakkında tahliye kararı verdi. 57 tutuklusu bulunan İBB dosyasında böylelikle tutuklu sayısı da 53'e inmiş oldu. Tahliye edilenler arasında Murat Kapkin'in şirketinde muhasebeci olan Sinan Sepetçi, iş insanı Hasan Tahsin Sönmez, iş insanı Turgay Tokdemir ve İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar bulunuyor. Sözcü'de bir de son dakika manşeti var. Ayrıntılar henüz gelmese de İzmir Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ın CHP'den istifa ettiği duyurulmuş. Turumuza son dakikayla devam ediyoruz. Fon krizinde hakkındaki iddialardan dolayı AK Parti sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Fatma Betül Sayankaya'nın yerine gelen isim netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hülya Terzioğlu'nu Sayankaya'nın yerine atadı. Net gündemin kapanışını sürücülerimiz için bir hatırlatmayla yapıyoruz. Akaryakıtta fiyat artışlarını ÖTV indirimiyle sınırlayan Eşel Mobil sistemi bugün itibarıyla sona erdi. Benzine 12 lira 48 kuruşluk vergi artışı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına yayıldı ve ilk zam bugün benzin grubuna 4 lira 19 kuruş olarak yansıdı. Motorin grubuna ise 3 lira 68 kuruşluk bir zam geldi. LPG tarafındaysa dün gece gelen 1 lira 45 kuruşluk zamın ardından bu gece de 4 lira 63 kuruşluk bir zam daha gelmesi bekleniyor. Gündem.
0: Net gündem.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Otopratik.
1: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonuna dek ülke geneli yağışlı. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Ankara parçalı bulutlu 17, İzmir parçalı bulutlu 25, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Antalya çok bulutlu 28 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik. Otopratik.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
5: Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

buyurun başlıyoruz. Saatler 19'u gösterdi. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda en kral şarkılarla iki saatimizi ortak olmaya geldim sevgili kralcılar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 1 Ekim akşamındayız, günlerden perşembe. Mesailer tamamlandı, yollara çıkıldı. Sabırla herkes eve gitmeye çalışıyor. Bu meşakkatli yolculukta yine size eşlik edeceğim kral şarkılarla. Buyurun başlıyoruz. Alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var.

0: Kitakü risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetlenebilir. Su baskını ve heyelan tehlikesi var, tedbirli olunmalı. Marmara ve Ege'de fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.
4: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu HandiKredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. HandiKredi, her
4: güzele bir Mindus. Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Digibox'tan e-ticarette erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla Digibox'ta hemen başlayın. Siz de kazanın. Digibox.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var, kaybetmek yok.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

sen sevdin mi? Çok fena azim. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda.

31 Ekim akşamındayız. Günlerden Perşembe. Saatler 19'u gösterdi. Kaptan Köşkü'ndeki yerimizi aldık. Çok güzel şarkılarla başladık. Öyle de devam edeceğiz. Saat 21'e kadar buradayız. Şimdi programı açıyorum. Şöyle bir selamlaşıyoruz. Hemen hava durumuna bakıyorum. Bu hafta böyle. Belki haberi olmayanlar vardır. Yine sağanak yağış. Bu geceden itibaren özellikle İstanbul'da, Kocaeli'de, Balıkesir'de, Çanakkale'de ve Bursa'da etkili olacak sevgili kralcılar. Bursa bugün zaten aşırı rüzgarlıydı. Güneş gül cemalini bir gösterdi, bir bulutlandı hava. Ha geldi gelecek dedik yağış için ama şu saate kadar öyle aman aman bir yağmur yağmadı. Gece saatleri itibariyle ve yarın sabah itibariyle yağışlar şiddetini artıracak. Özellikle bu 5 ilde duyan, dinleyen kralcılarımıza duyurmuş olalım.

0: Evet.
1: Haydi buyurun muhabbete sevgili kralcılar. Bulunduğunuz yerlerden bu tarafları bir selamlamak isterseniz, ben de buradayım demek isterseniz, sevdiklerinize güzel şarkılarımı armağan etmek isterseniz ulaşacağınız iki adresimiz var. Bilen kralcılarımız çoğunlukta, bilmeyenler için, ilk defa karşılaştığımız kralcılarımız için bir kez daha hatırlatalım. 532-703-92-0 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram'da arama kısmına MLS Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı da buluşma noktamızdır. Dilerseniz buradan, dilerseniz WhatsApp'tan yazın mesajınızı, gönderin gelsin.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Saç kurutma makinesi deyince vatan.
7: Vay! Bu pasta aşmış.
8: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
9: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit de seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. 28 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında Xiaomi Redmi Bud 8 Pro ANC TWS Bluetooth kulaklık 4.499 liraya, Huawei Watch GT 6 41 milim akıllı saat 9.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
7: Ekspertiz. İlaç gibi radyo.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
7: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

Evet, radyoların sesi açıldıysa yolculuğumuzu unutmayan şarkılarla devam edeceğiz. İlk saatimizi kapatırken normal şartlarda ikinci saat, yani 8 itibariyle başlıyoruz daha eski şarkıları çalmaya. Ama bugün bir güzellik yapmış Kaan'cığım, teşekkür ederim, müzik direktörü arkadaşım. Daha erken başlatmış. Biz bu şarkıları seviyoruz yıllardır. Hem severek çalıyoruz hem severek dinliyoruz. Gülden ablamıza bir selam gönderelim. Bu şarkının sözleri Ali Tekin Türe'ye aittir. Ali Tekin Türe, biliyorsunuz, radyomuzda ismini çok sık anarız. Arabesk müziğine çok önemli katkılarda bulunmuş. Duayen bir şarkı sözü yazarıdır. Allah öyle güzel bir yetenek vermiş ki Ali abiye, ta 70'li yılların başından vefatına dek yazmaya hep devam etti. Her yazdığı şarkı sözü de milyonlarca insanın kalbine dokundu. Dokunmaya da devam ediyor. Allah rahmet eylesin. 2017 yılında aramızdan ayrıldı. Ama ismi hala yaşıyor. Mesela şimdi çalacağım şarkının da sözleri Ali Tekin Türe'ye aittir. Biraz radyomuza belki ses verebiliriz. Hepimizin ezbere bildiği bir şarkıdır bu da.

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında bir perşembe akşamında yayınımızın ikinci saatini çok eski bir şarkıyla açtık. Aslında eski diyoruz ama sosyal medyanın gücüyle bu şarkılar yeniden gündeme geliyor. Artık öyle bir güç var insanların elinde. Eskiden böyle bir şey yoktu. Yani bir kaset vardı, kasetçiye gidip almak zorundaydınız ya da işte televizyon kanallarına, varsa o da 90'ların başına kadar tek kanaldı. Çıkıp şarkınızı tanıtabilirdiniz. Artık öyle bir şey yok. Herhalde bir 7-8 yılı vardır. Tekrar gündeme geldi. Hatta Seda abla bir daha okudu bu şarkıyı. Daha böyle güncel bir versiyonuyla. Gençler çok dinleyince sosyal mecralarda, videoların altında çok fazla kullanılınca yeni versiyonlarını da söylüyor sanatçılar. Bugün ismini çok anacağız. Ali abinin yine bu şarkı. Biraz önce de söylemiştim ya. Git git yoluna Allah aşkına. Ali Tekin Türe şarkısı. Bugün çok denk gelmiş. Rahmet olsun Ali abimize. Yeni saatimizi 90'lı yılların kral şarkılarıyla açıyoruz. Bir de bugünün ilk selamını New York'a göndereceğim. Aramızda saat farkı var. O yüzden iyi akşamlar demeyeceğim Semra'cığım sana. İyi günler dileyim. Aşağı yukarı bir 7-8 saat geridesin, değil mi? Radyosu hep açıktır Semra'nın. İyi bir kralcıdır. Sizlerden iyi olmasın. Onu selamlayalım. Bu akşamın, bizim için akşam ilk selamı ona gitsin. Sevcan dinliyor. İbrahim Erkal çalacak mısın Melis abla demiş. Sence Sevcancığım çalar mıyım İbrahim Erkal? Bence çalarım. Bence çalarım.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetlenebilir. Su baskını ve heyelan tehlikesi var, tedbirli olunmalı. Marmara ve Ege'de fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Umran Oto Ekspertiz. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var. Evet.

112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Evet, yollarda olan kralcılarımızı şöyle bir selamlayalım. Sevgili kardeşim Sait, teşekkür ederim güzel dileğin için. Abla demiş, en iyi akşamlar senin olsun. Hepimizin olsun Sait, en iyi akşamlar. Sağ olasın, var olasın. Sana da hayırlı yolculuklar diliyorum. Bodrum'dan yola çıkmış sabah gönül dostu Şener'in şarkılarıyla. Antalya'ya varacak. Senin şarkılarla devam ediyorum abla demiş. Bende bir soru işareti oldu nedense. Yani bu kadar uzun sürmemeli esasında. Bir yerlere uğradın herhalde. Değil mi? Dura dinlene gidiyorsun yani böyle. Doğal güzelliği izleye izleye. Gerçi hava şartları çok müsait değil. Burada öyle gerçi. Orada öyle olmayabilir ama. Sanki biraz uzun geldi zaman dilimi. Yavaş yavaş gideceğin yere var. Sağ salim var. Teşekkür ederim mesajın için. Seninle beraber yollarda olan, direksiyonu başında olan bütün kaptanlarımıza, seyahat amaçlı da olabilir, iş içinde olabilir, mesleği yollarda direksiyon başında olmak olan kaptanlarımız başta olmak üzere bütün kral şoförleri selamlayalım. Onlar severler resital şarkılarını. Bu akşam yollardaki kaptanlarımıza, şoförlere Ferdi Baba'yla güzel bir ziyafet sunalım. Buyurun başlıyoruz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastanız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

İşte böyle sevgili kralcılar, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu en kral şarkıları çalar diyoruz ya, buyurun ispatı. Çok sevdiğimiz isimler, unutulmayan şarkılar. İyi ki Kral FM çatısı altında buluşup bu güzel şarkıları çalıyoruz. Tarihin tozlu raflarını asla terk etmedik, terk etmeyeceğiz. Rahmet olsun Bergen'e. Bir de güzel Bülent Ersoy şarkısı çalarsam bizden kralı yok vallahi. Yarın akşam sağlık sıhhat olursa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik müsaadenizi istiyorum. Sağ olun, var olun, güzel sözleriniz, mesajlarınız için. Şarkılar nöbetçi Erdem'le devam edecek. Arkadaşıma hayırlı güzel programlar. Yollardaki kaptanlarımıza hayırlı yolculuklar. Evlerinde istirahatte olan dinleyicilerimize de aileleriyle, sevdikleriyle huzurlu bir akşam diliyorum. Çalışanlara kolay gelsin. Vukuatsız, problemsiz, sıkıntısız bir gece olsun onlar için de. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton Nöbetçi Erdem'i sunar. Nöbetçi Erdem,
5: Erdem, Erdem. Evet, yeni sponsorumuz hayırlı uğurlu olsun. Kastrol Vekton'un katkılarıyla programı gerçekleştireceğiz. Akşam kuşağına sponsor oldu Kastrol Vekton. Özellikle sevgili Kadiran'ın yayınlarında seslerinizi aktaracaksınız sevgili kralcılar. Yollarda olan kaptanlarımız, tabi uzun yol kaptanlarımıza özellikle yönelik bir hizmet olacak. Ve onların o sesleri, yaşadıkları ufak olaylar, güzel anekdotlar Kadiran'ın yayınında, yayınlarda aktarılacak. Sizler özellikle o saatlerde, yani gece 1'den itibaren seslerinizi sevgili Kadirhan'a aktarabilirsiniz. Onu sizlere hatırlatmış olalım. Kastrol Vekton'a da katkılarından dolayı teşekkürlerimizi iletelim. Evet, sevgili Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar alemin en kralında benimle birlikte devam edecek. İki selamım var. Birisi sevgili Yalçın kardeşime, Nideri Yalçın kardeşim. Mustafa Kemal Paşa'nın fotoğraflarıyla bütün böyle aracı donatmış, nakliye işi yapıyor Nideli Yalçın kardeşim. Ona söz verdim, dedim ki akşam 9'da aç, sana bir selam göndereyim. İnşallah Yalçın kardeşimi zaman zaman görüyordum Üsküdar'da ama bugün mahalleye kadar gelince dedim ki o zaman sana bir selam gönderelim Yalçın kardeş dedim. O da dinleyeceğim abi dedi. Ona bir selam gönderelim. Diğer selamım da sevgili Kerem kardeşime. Kerem kardeşim bizim Üsküdar Buran Felekli, benim okul arkadaşım. Bir de ekstra bir durum daha var. Her gün çocuklarımızı beraber alıyoruz. Her gün selamlaşıyoruz. Böyle bir muhabbetimiz oldu Kerem kardeşimle. O da denizci sevgili Kerem. O da dinleyeceğini söyledi. Ben selamlarımı ileteyim. İnşallah sevgili Kerem kardeşim de radyosunun başındadır. Ona da ailesine, çocuklarına çok çok selamlarımı iletiyorum. Güzel bir Müslüm Baba şarkısıyla yolculuğumuza başlayalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Buğlem, Efe ve hanım da orada mı acaba? Peki ona da selam olsun. Sevgili Serkay kardeşime çok çok selamlarımı iletiyorum. Güzel bir Müslüm Baba şarkısı da. Bütün aileye selam olsun. Hadi bakalım.

Kral için özel olarak seslendirilen yüzlerce akustik şarkı istediğin an sadece Kral Müzik YouTube kanalında. Kral Müzik YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. İlaç Gibi Radyo. Reklam.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Nöbetçi Erdem devam ediyor.
3: Evet, uzun yol kaptanlarının vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton çok güzel bir hizmet sunacak sizlere sevgili kralcılar. Özellikle yollarda olan kaptanlarımız, sizin yol hikayelerinizi bizlere ulaştırmanızı istiyoruz. WhatsApp hattımızdan özellikle Kadir Han'ın yayınlarında 532 703 92 çift 0. 0532 703 92 çift 0. Özellikle Kadir Han'ın yayın saatinde gece 1'den itibaren bu yol hikayeleri yayınlanacak. Kastrol Vekton'un katkılarıyla onu sizlere hatırlatmak istiyorum. Uzun yol kaptanlarının yol arkadaşı olarak daima Kastrol Vekton sizlerle.

Benim sevgili dostum Melih benim sesimi duyamamış. Anons da yaptım aslında ama yolda olduğu için herhalde tam konsantre olamadı, dikkat edemedi, merak etmiş beni. Tabii yaklaşık 30 yıla dayanan bir dostluk, çok uzun zamanı beraber paylaştık. Geçenlerde bizim yolda giderken bizim bir kaptanla konuşuyorduk, öyle Kral FM'den muhabbet açıldı. Dedim ki ben Kral FM'e girdiğimde 20'li yaşlardaydım, şimdi 50'li yaşlara geldim. Yani geçen zaman gerçekten bir ömür Kral FM'de geçti. Orada da tabii benim ekürlerimden bir tanesi sevgili hemşerim Melih'tir. Ona da çok çok selamlarımı iletiyorum. Hayatınıza her zaman renk katan, sohbeti muhabbeti keyifli, kalbi gönlü güzel bir kardeşimdir. Çok çok selamlar sevgili Melih'ciğim, öpüyorum seni. Kastrol Vekto'nun katkılarıyla hazırlanan Nöbetçi Erdem devam ediyor. Bir Ümit Besen klasiği.

Evet, bugün itibariyle Castrol Vecton yeni sponsorumuz. Castrol Vecton'un katkılarıyla Nöbetçi Erdem sizlerle birlikte oluyor sevgili kralcılar. Ve uzun yol kaptanlarına da çok güzel bir jesti olacak bugünden itibaren. Castrol Vecton kaptanların yol hikayelerini bekliyor. Evet, sizlerden gelecek yol hikayelerini, özellikle yollarda yaşadığınız o çok enteresan, o güzel olaylar, anılar. Lütfen Kral FM'in WhatsApp hattına 0532 703 92 çift 0 Kadirhan'ın saatinde özellikle yoğun olarak bu anılar yayınlanacak. Onu sizlere hatırlatmak istiyorum. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Castrol Vecton yol kaptanlarının, uzun yol kaptanlarının hikayelerini paylaşmaya devam ediyor. WhatsApp hattımızdan bu anılarınızı atacaksınız bizlere ve sevgili Kadirhan da bu anılarınızı, yol anılarınızı 01'den itibaren gece yolculuklarında paylaşacak.

Nöbetçi Erdem, Kral.

0: Kral için özel olarak seslendirilen yüzlerce akustik şarkı istediğin an sadece Kral Müzik YouTube kanalında. Kral Müzik YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Castrol Vectron'la Nöbetçi Erdem devam ediyor.

0: Kastrol Vekton'un katkılarıyla hazırlanan Nöbetçi Erdem devam ediyor ve şimdi babalar listeli vakti sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin, emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor ve alemin en kral şarkısı geliyor. Of of of of of. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon Dinar Sandıklı istikametimiz. Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Ve sloganımızı da unutmayalım. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, full damar.
2: Krala selam, damara devam. Okey.
3: Nöbetçi Erdem, nöbetçi Erdem.

Evet, Kastrol Vector'un katkılarıyla hazırlanan Nöbetçi Erdem sona eriyor. Sevgili Atay'a kolaylıklar. Sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar diliyorum. Rabbim sağlık sıhhat verirse, nasip ve kısmet de varsa Cuma akşamı 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Yılların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton nöbetçi Erdem'i sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton Ata'dan müzik ziyafetini sunar.

Vay, bir yol arkadaşımız olmuş. Kastrol Dekton. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar, alemlik tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar olsun.

işte saatimiz vaktimiz geldi, yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. En güzel isimler Allah'ındır diyen, Rahman ve Rahim olan, hüküm ve hikmet sahibi Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçi Erdem uğurladık, hizmet güzellik sırası bende, her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor, her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler, alimin kralında Castrol Vecto'nun katkılarıyla at adam müzik ziyafeti başladı. Allah Allah.

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Atadan Müzik Ziyafeti devam edecek. Sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

0: Kral için özel olarak seslendirilen yüzlerce akustik şarkı istediğin an sadece Kral Müzik YouTube kanalında. Kral Müzik YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vector'la Ata'dan müzik ziyafeti devam ediyor.

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Castrol Vecto'nun sunduğu Atadan Müzik Ziyafeti devam ediyor. Ne güzel ifade, eyvallah. İlk değerlendirmelerimizi yapalım, mesajlarınız gelmeye başladı. Özellikle ışık mesajlar için tüm mesajlara göz atıyorum. Canım gibi sevdiğim, kaybettiğim dostum kardeşim Yasin Akat için demiş İstanbul Sokakları İzmit'ten bir sevenimiz. Isparta'dan Filiz, tüm dinleyenlere İbrahim Erkal'dan denmiş. Niğde'den Ferdi, tüm sevenlere. İstanbul'a, İzmit'ten İstanbul'a doğru yolda izlenmiş. Ahmet Usta, Eyüp Usta, saygılarımızla denmiş Bahtın Aydoğan. Uzun yol kaptanı Sivaslı Recep Dolmuş. Üçlük denmiş.

Eskişehir'den Eda Irmak, canından çok sevdiği babası Arif Köse'ye. Muhammed Karaboğaz'dan, Bolu Mengen'den, Havuzlu Kahve'deki dostlara. İzmir'den Rıza, şimdi Bergen zamanı demiş. Güzel. Eskişehir'den Türkan Çetintaş, Eskişehir Cezaevindeki Arife. Balıkesir Sındırgı'dan Erhan, seni dinleyen kalbi güzel herkese.

Adana'dan Barış, Barış Altınyüzük, Mustafa Çerkezgil, Orhan Türk, Yusuf Güngör, Enes Kılıç, 01S2062. Tüm servisçi arkadaşlara demiş. Sivas Kangal'dan Murat Üçlük demiş. Fatoş Diyarbakır'dan kocaman sevgiler selamlar demiş. Sultan Gazi'den İlhan, öğlen sohbet ettiğin diyor. İlhan Gül, ben de dinlemediğim demiş Müslüm Baba'dan. Tekirdağ Saray'dan Ünal Arslan, üçlük hazırlamış. Ankara'dan Bahadır, canım eşimle dinliyoruz, üçlüğe talibiz denmiş.

Kulakların çınlasın. İstanbul Koca Mustafa Paşa'dan Şaban Erten, iş yerimde sürekli dinliyorum demiş. Samsun'dan Aygül Ekim terazilerine gelsin denmiş. Amerika New York'tan Yiğit, bütün gurbette dinleyenlere denmiş. Bahar göndermiş, başta Konya'da bulunan Caner Yıldırım olmak üzere tüm özgür tutsaklara selam olsun demiş Bahar. Tütlingen'den Mustafa Ali Önen tüm gurbetçilere, Sparta'dan Mehmet Göltaş, iş arkadaşlarına, şoför ve operatör arkadaşlara, Samsun'dan Bahadır, eyvallah. Sinan Özen'den bir şarkı demiş Gaziantep'teki Kaptan Hüseyin'e. Mert Erden, İstanbul Mert Erden Muzaffer, Hakkı Bulut'tan bir şarkı demiş.

Germencik'ten İlyas, aşkım eşim Serpil ediyor. Müslüm Baba'dan bir şarkı demiş, Sındırgı'dan Yusuf Hoca. Tüm Samsun sevdalılarına diyor. Hollanda'dan Bengü. Kankan Falçata Kırka, beni dinleyen tüm dostlarıma demiş. Yeşilpınar'dan Özkan Kara, çayımı demledim, yudumlarken dinliyorum demiş. Krala selam diyor. Antalya'dan Esma, tüm sevdalılara diyor. Sait göndermiş, Alanya'dan Sevgi selamlar demiş Sait. Semra Yıldız Amerika'dan, Ata abi diyor sıradaki şarkı kendime tuttum demiş. Sıradaki şarkı bu Semra, bakalım uyacak mı sana. Sen diyor bir zamanlar beni sevmiştin. Var mı böyle bir hitabın Semra? Eskişehir'den Buse, ben de bir mahkum eşiyim demiş. Canım eşim Abdullah'a, tüm kader mahkumlarına denmiş. Bursa'dan Kenan, 16S4043 Aytaç'a. Eskişehir'den Hasan Durmuş, eşi Adile Durmuş'a. Ümit Özkapı Sivas'tan, tüm kral dostlara. Bağcılar'dan aileme, tüm sevdiklerim, adım Sevda, şu an el işi yapıyor sizi dinliyorum demiş.

0: Sensiz mutlu değilim. Geçti güzel günlerim. O günahkar kaderim ayırdı ikimizi. Bir hayal gibi geçti, zehir oldu yıllarım. Sen bir zamanlar beni sevmiştin, ümit dolu yıllar demiştin. Senden ayrılamam demiştin. Sen.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Atadan Müzik Ziyafeti devam edecek.

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Atadan Müzik Ziyafeti devam ediyor. Bu arada Kastrol Vekton'la Kadir Han'ın programı da devam edecek. Kaptanlarımızın yol hikayelerinde Kadir Han'ın programında WhatsApp numaramızdan gönderebilirsiniz arkadaşlar. Anlatacaklarınızı merak ediyoruz tabii ki. WhatsApp numaramızı biliyorsunuz, 0532, yine bir tekrar edelim bilmeyenler için, 0532 703 92 çift 0. Kaptanlarımızın yol hikayelerini 0532 703 92 çift 0. Kadir Han'ın programı içerisinde benden sonra sesli mesaj olarak gönderebilirsiniz bu WhatsApp numaramızı arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Rahmetli babamın çok sevdiği türkülerden bir tanesidir. Benim de öyle.

yine harika bir türküyle ilk saatimizi tamamlayalım bakalım. Almanya'dan Gülcan tüm gurbetçilere demiş, dostlarına ve ailesine. Manisa Akhisar'dan Oktay Göçmen, yanında bulunan Kenan arkadaşımla keyifle dinliyoruz denmiş. İran'dan Müslüm Baba'dan bir şarkı istenilmiş Armin tarafından. Bursa'dan servis şoförü Muhammed 16S 5181. Almanya Herten'den İrfan, yoğun bakımda yatmakta olan babam için diyor, Allah acı şifalar versin diyelim. Lüleburgaz'dan Irmak, Cezen'deki Deniz Çaça'ya. Ankara'dan Selma, sıradaki şarkı bana gelsin denmiş. Ankara İnce Sunuman, Atacım hayırlı cumalar demiş şimdiden. Muğla'dan selamlar, Sinan Özen'den bir şarkı tüm Fenerbahçelilere diyor Sami. Sakarya Akyaz'dan Sinan, Ömrümün Sultanı Eminem'e. Kayseri'den Yusuf, Cezan'daki Oğuzhan'a.

0: Bursa'dan Kader, Cezayir'deki Osman Şahin'e
1: bu program
0: Şafak 15 demiş.
1: Bulunmaktadır.
0: Eyvallah Deniz'den Süleyman Üçlük demiş. Uğur Okur kardeşime diyor. Gaziantep'ten Memduh Çetinkaya, Kayseri Cezaevindeki Nusret Bayoğlu, Rıdvan Polat, Ahmet Santor, Erol Dal, Bekir Yılmaz ve Muçi Çetinkaya abime. 10'ur Nurettin abi, Aytekin abi Coşkun'la Muğla'da dinliyoruz denmiş. Örnektepe'de oturan abin Enis Yıldız selamlar denmiş, dinlemedeyiz. New York'tan eşi Masuman'a gönül dostlarına demiş Kamil. Almanya'dan Ahmet çok sevdiği Kayseri'deki ailesine. Neşe Gülenç'e İzmir'de cezaevinde yatan sevdiğim Turgay Gülenç için diyor.

Manisa'daki arkadaşım Emine'ye demiş Özdemir. Sivas'tan Yasin gece servisinden herkese selam diyor. Servis yapmak kadar güzel bir şey yok demiş. Bizle beraber tabii. Engin Pakbıyık Balıkesir'den canım abim ve tüm sevdiklerime diyor. Kocaeli Kartepe'den Metin Şahin bir şarkı bir türkü istemiş.

0: Kral için özel olarak seslendirilen yüzlerce akustik şarkı istediğin an sadece Kral Müzik YouTube kanalında. Kral Müzik YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vector'la Atadan Müzik Ziyafeti devam ediyor.
2: Evet saygıdeğer kıymetli dostlarım, değerli alkışlarınıza candan teşekkür ediyor. Lokalimize hoş geldiniz diyor. Bu güzel gecede tüm çiftleri dansa davet ediyorum.
1: Atadan Müzik Ziyafeti.

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vector'un sunduğu Atadan Müzik Ziyafeti devam ediyor. Kaptanlarımızın yol hikayelerini merak ettiğimizi tekrar belirtelim. Ve kaptanlarımızdan yollardaki anılarıyla alakalı olarak güzel mesajlar beklediğimizi belirtelim. 0532 703 92 çift 0'dan Kadirhan'ın programında arkadaşlar yalnız. Bunu da özellikle belirtmiş olayım. Sevgili Kadirhan programında da Kastrol Vekton bizlerle birlikte olacak. Sizler de yol hikayenizi buralarda bu saat içerisinde Kadirhan'ın saati içerisinde paylaşabilirsiniz. Sesli mesaj olarak atabilirsiniz, haberiniz olsun. Lüleburgaz'dan yazıyorum demiş. 40 liralık kapalı cezaevinde yatan Mehmet Çelik abime denmiş bir sevenimiz. Çok dertliyim demiş. Tüm sevip acı çekenlere diyor Edremit'ten Mehmet. Hayrolsun inşallah. Gece vardiyasında servisçimiz Uğur Bey'e Mustafa Sunay'a denmiş. Tekirdağ Çerkezköy'den Gökhan Karadeniz selamlarını göndermiş. Kırca Salih Balaban Mahallesi'nden tüm kral ailesine denmiş Gökmen. Antalya'dan Asuman Amerika'daki eşi Kamil için. Rasim Bulgaristan'dan selamlar demiş Rasim. Hollanda'dan Bengü. Ayten ablasına, Asil Orkide, Hermes ve Mehmet kardeşine armağan ettiğini belirtmiş. Stuttgart'tan Yaşar Aydın, Trabzon'daki akrabalarına, Kaman'dan Yücel, Sivas'taki oğlu Ahmet'e, Samsun Tekkeköy'den nöbette olduğum Mesut abimle dinliyoruz denmiş. Gaziantep'ten Cuma Bozkurt, servisçimiz Levent Bey'e, bütün çalışanlara denmiş eyvallah. Gaziantep'ten Hakan, amirimiz Seydi Vakkas Kaya'ya, Ankara'dan Baran, canım babama demiş. Bir değerlendirme, bir özet çıkarmış oldum. Şu vakte kadar onay alan, üçlük mesajı olmadı, o yüzden dedim ki atacım yine. Üçlük senindir. Şimdi üçlük zaman.

sırdaşım, biricik sevdam. Ayrılık unutanlara mahsus, ben seni unutamadım ki, ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında?

0: Susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitsin. Ben de unuttum her şeyi.
1: Üçlüğümü tamamladım.
0: Sen unutma beni.
1: Üçlükler geldi, gelmedi değil ama onaylayamadım. Kusur olarak görmeyin arkadaşlar. Şarkılar uyumsuz. Bu şekilde olacak. Olabiliyorsa, olmuyorsa canınız sağ olsun ya. Bilmem anlatabildim mi? Bursa'dan Gökhan. Abim baş tacısın demiş. Kim demiş? Yasin. Harika üçlük demiş Semra. Gaziantep'ten servisçi Cesim amcama selamlar denmiş. Ankara'dan Sevgi İbrahim Erkal'dan ailesine, bütün kralcılara. Kırklareli'nden Ceyhun, aşkım Hülya ile dinliyoruz. Gazi Mahallesi'nden Halil, damar bir şarkı demiş. Bursa'dan Fatih Ege, canım karım için diyor. Tüm sevdiklerime şiire, gazele. Edirne Uzunköprü Balaban Mahallesi muhtarı Emrah Özcan. Balaban Mahallesi'ne tüm kralcılara.

0: olsun.
1: Ordudan Umut üçlü talibim demiş. Geç kaldın Umut. Bugünkü hakkımızı kullandık. Hayırlı akşamlar Atabey demiş. Bursa'dan Azra, tüm kralcılara yıldız tilbeden. Kayseri'den Rıfat, İbrahim Erkal'dan. O da üçlük hazırlamış. Sakarya'dan Enver. Suna Baki için diyor. Mustafa Keser'den. Soner göndermiş bir mesaj Isparta'dan. Isparta'da dinleyenlere diyor. 45T5248 ticari araç şoförüyüm demiş. Bütün sevdiklerime diyor Akhisar'dan. Bir sevenimiz isim göremedim eyvallah. Rümeysa. Yıllar değişse de tek değişmeyen kraldan vazgeçmemektir. Üçlük demiş.

rahmetle anıyoruz güllümüzü. Gitmeden tekrar hatırlayayım. Az sonra Kadir Han'la Kastrol Vekton yayını devam edecek. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'un kaptanlarımız için yol hikayelerini merak ettiğimizi belirtelim ve 0532 703 92 çift sıfırdan birazdan Kadir Han'ın programında mesajlarınızı beklediğimizi belirtelim arkadaşlar. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton için kaptanlarımızın yol hikayelerini, seslerini duyuralım istiyoruz aleme. Birazdan Kadir Han programında sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Son bir değerlendirme yapalım mesajlara yönelik. Metrobüs kaptanı Yemen Yaman. Kral Efem'in duayını at abim demiş, eyvallah. Habib Tebriz'den Ahmet Kaya'dan bir şarkı demiş. Tekirdağ Çorlu'dan Cemal İlhan. Gece çalışanları taksici arkadaşlara demiş. Antalya Havalimanı'ndan Şerife. Tüm gece vardiyası çalışanlara. Bursa'dan Mert Yasin Köse. Bayrampaşa'dan eyvallah vefasızlara. Bursa İnegöl'den Yusuf. Bergen'den demiş bir şarkı.

0: bir severimiz sormuş abi, sadece uzun yol şoförleri mi, taksiciler, dolmuşçular, servisçiler, otobüsçüler yok mu diye hemen sordum. Fark etmez dendi, herkes gönderebilir yol hikayesi dendi. Ve geldik Kastrol Bekton'la Atadan Müzik Ziyafeti'nin sonuna arkadaşlar. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Yine Hüseyin Altın'ın harika bir yorumuyla huzurlarınızdan ayrılayım istiyorum. Sözü ve mikrofonu sevgili Kadirhan'a bırakalım. Yarını bekleyelim artık. Bu güzelliği tekrar yaşayabilmek adına. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Uçurumun kenarında bile olsam benden ümidini kesme diyen, biz istemedikçe kimseye ölüm yok diyen, hüküm ve hakimiyet Allah'ındır diyen, Allah'a emanet olun.
1: Atadan Müzik Ziyafetini dinlediniz. Atadan Müzik Ziyafeti.

0: Anlatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Castrol Vecton Kadirhan'ı sunar.
2: Kadirhan,
3: İlaç gibi radyo.

0: oturduysam eğer
1: hesabım. Evet, uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Castrol Vecto'nun sunduğu Kadirhan'la olan birlikteliğiniz başladı. Sevgili Atadan mikrofonumuzu devraldık. Tüm kralcılarımıza güzel ve keyifli bir gece diliyoruz. Yine mesaide olan, yollarda olan, gurbette olan tüm kralcılarımıza selamlarımızı iletelim. Dop dolu bir program bizleri bekliyor. Gerek sesli mesajlarınızı, gerek yazılı mesajlarınızı bekliyoruz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. 03'e kadar dediğim gibi Castrol Vecto'yla yol arkadaşlığımıza devam edeceğiz. 0532 703 92 çift 0'dan da mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam edecek.
1: Sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

0: sevince.
1: Kral için özel olarak seslendirilen yüzlerce akustik şarkı istediğin an sadece Kral Müzik YouTube kanalında. Kral Müzik YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam ediyor.

Van Erciş'ten Latif'ten gelen bir mesajla devam edelim. Çok değerli arkadaşlarım Ahmet Cesim, Vedat, Ahmet Akın Bey ile şu anda seni dinliyoruz Kadirhan demiş. Selam olsun. Hoş geldin Kadirhan. Bursa'dan Sümeyra, her gece olduğu gibi bu gece de radyo başındayım. Tüm şarkılar sana ve Kral FM dinleyicilerine gelsin diyor. Kanada'dan Montreal'den gelen bir mesajımız var. Şükrü de şu anda hayat arkadaşı Gülay Hanım'la, gelinleri Nazmiye, kardeşi Fikri ile bizleri dinleyen kralcılarımızdan selamlarımızı iletelim. Hoş geldin Kadirhan diyor. Kırklareli Vize'den Anıl Ulutaş'tan gelen bir mesaj. İyi yayınlar Kadirhan kardeşim. Mesut sizleri dinliyorum. Kamulan Akkor'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Şu anda evde seni dinlemekte olan eşim Hatice, çocuklarım Eylül, Nisa ve Kaan'a gelsin diyor. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Öncesinde devam edelim. Mesajlarımız oldukça yoğun. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından göndermiş olduğunuz mesajları saat 03'e kadar Castrol Vecton sponsorluğunda paylaşmaya devam edeceğiz. Evet, Rasim'den gelen bir mesajımız var. Bütün Kral FM dinleyicilerine Bulgaristan'dan selam olsun diyor. Kayseri Şehir Hastanesi'nde gece nöbetçisi ve tüm arkadaşlarıma armağan ediyorum diye gelen karışık bir mesaj İlayda Yavuz'dan. Okuyabildiklerimi paylaştım. Bu arada sesli mesajlarınızı da değerlendireceğiz. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı. Son bir mesajı daha değerlendirelim. İzmit Yeni Doğan'dan kardeşim Gökhan'ıma Kibariye'den sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş Hasan Özkır. Sözümüz olsun, beraberliğimizin ilerleyen dakikalarında Kibariye'den de güzel bir şarkımız var. Öncesinde Emrah.

0: Çok zormuş, çok zormuş bu ayrılma. İsyan ediyorum, isyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum, dayanamıyorum. Ne olur anla. Aklımda bir tek, ama bir tek sen varsın.
1: Kadirhan, ilaç gibi radyo.

0: Merhaba Kadirhan, Ordu'dan yazıyorum. İsmim Emirhan, buradan Erzurum'da üniversitede okuyan sevdiğim sevgiye selamlarımı gönderiyorum. O da şu anda seni dinlemekte. Onu çok seviyorum ve çok özledim. Sıradaki şarkı bizim için gelirse mutlu olurum demiş sevgili kralcımız. Söylemiş olalım. İnşallah sevdiği de bu mesaja kulak veriyordur. Evet, hayırlı yayınlar Kadirhan diyor. Bursa Yenişehir'den İbrahim nöbetteyiz demiş. Kolaylıklar dileyelim. İyi geceler Kadirhan abi. Bolu'dan Rıdvan. Ferdi Baba'dan bir şarkı istiyor. Sözümüz olsun. Kadirhan, sıradaki şarkı tüm gece çalışanlarına gelsin demiş. Türkan'dan gelen bir mesaj. Evet, Neşe, eşim Turgay Gülenç'e sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Yine sevgili Kadirhan, Sivas'tan Murat ben, eşim Selvihan, oğlum Hüseyin ve Kırıkkale'de üniversitede okuyan kızım Zehra'ya gelsin diyor. Kadirhan abi hayırlı yayınlar. Durancan ben, kaptanım demiş. Erzurum'dan Konya Edirne'ye gidiyoruz. Kaptan Yılmaz'la beraber canımdan çok sevdiğim Nisam'a sıradaki şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Sevgili kralcımıza, kaptanımıza, aynı zamanda yollarda seyir halindeyken bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza, yine yolculuk esnasında kulağı bizde olan kralcılarımıza da hayırlı yolculuklar diliyoruz. Aman dikkatli olsunlar, hız yapmadan, trafik kurallarına uyarak, uykusuz yola çıkmayarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Tüm yolda olan kralcılarımıza bir kez daha selamlarımızı iletelim. Selamla beraber hayırlı yolculuklar diliyoruz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Hem sesli mesajlarınızı hem yazılı mesajlarınızı bekliyoruz. 03'e kadar beraberiz. Birazdan sesli mesajlarımızı da paylaşmaya başlayacağız. Dediğim gibi 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Kadirhan, İlaç gibi radyo.

0: uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam ediyor.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: verirken en son nefesi, yıkıldı gönlümün sevda kalesi. Sırtımda sanki bir bıçak darbesi, bütün duygularım ağrıyor.
1: Kastrol Vekton sponsorluğunda gece yolculuğumuz devam ediyor. Bu arada kaptanlarımız, sizin yol hikayelerinizi biz de merak ediyoruz. Bu hikayelerinizi Kral Efendi bizimle paylaşmak istiyoruz bizler de. Daha doğrusu kralcılarımızla paylaşmak istiyoruz göndermiş olduğunuz yol hikayelerini. Özellikle uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la olan hikayenizi bizlere ulaştırabilirsiniz. Bizler de bu göndermiş olduğunuz hikayeleri kralcılarımızla, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de kralcılarımızla, aynı zamanda sevdiklerinizle paylaşacağız. Hemen WhatsApp hattımızı da hatırlatalım. Özellikle yolda olan kaptanlarımızın hikayelerini merak ediyoruz. 0532 703 92 00 WhatsApp hattımız. Bekliyoruz hikayelerinizi. Şimdi güzel bir şarkıyla beraberliğimize devam edeceğiz ama öncesinde gelen mesajlarımızı değerlendirmeye devam edelim. Bodrum'dan yazıyorum. İyi geceler Kadirhan diyor. Şengül Işık programını genelde dinliyorum. Kral FM bir numara. Sizler de bir numarasınız demiş, eksik olmasın. Sevgili ablamıza da selam gönderelim. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Evet, Afyon'dan Mehmet Kaptan'dan gelen bir mesajımız var. Kargo sektöründe gece çalışan uzun yol şoförlerine gelsin diyor. Yollar açık olsun, kaptanlarımıza selam olsun. Hollanda'dan, Rotterdam'dan Cengiz yine selamlarını ileten kralcılarımızdan. Eşim Kübra, eşimin annesi, annem Fatma için de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor Metin. Yine Balıkesir'den herkese selam olsun demiş. Gece vardiyasındayız, sizleri dinliyoruz. Özellikle vardiya arkadaşlarım Serkan, Fatih, Saygın ve Hüseyin'e gelsin diyor. Hüseyin göndermiş bu arada bu mesajı. Kadirhan Ankara'dan Erhan, yanımda kıymetli taksici abim var, seni dinlemekteyiz. Çok keyif alıyoruz demiş. Ankara, İskitler'den herkese selam olsun. İyi ki varsın, işin rast gelsin diyor. Selam olsun sevgili Erhan kardeşimize. Tüm taksici kralcılarımıza da selamlarımızı iletelim. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Onlar da yoğun bir şekilde gece bizleri takip etmekte. Gece gündüz kulakları bizde olan tüm taksici kralcılarımıza selamlarımızı ilettikten sonra Balıkesir Dursun Bey'den gelen bir mesajımız var. Kadirhan diyor, Şaziye ben, Tekirdağ Kapaklı'daki canım oğlum Gökhan'ıma aracılığınla selam olsun demiş. İletmiş olalım. Tekirdağ Çerkezköy'den selam göndermiş Gökhan Karadeniz. Son bir mesajımızı daha değerlendirelim. İyi geceler Kral FM ailesi, Isparta'dan İsmail, canımdan çok sevdiğim aşime İbrahim Erkal'dan bir şarkı diyor. Geçtiğimiz dakikalarda paylaşmıştık. Sırada İbrahim Tatlıses'ten güzel bir şarkımız var. Sonrasında devam edeceğiz beraberliğimize.
2: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

saatimize geçiş yaptık. Yine güzel şarkılarımızı siz kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Mesajlarımız da oldukça yoğun bir şekilde gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelmeye devam ediyor. İyi yayınlar. Kadir Han, Ferdi Baba'dan bir şarkı mesai arkadaşlarım için demiş. Balıkesir'de çalışmaktayız diyor sevgili kralcımız. Faruk Sevengül'den gelen bir mesaj. Trabzon Akçabat'tan İbrahim Aydın selam göndermiş. Bizden de ona selam olsun. Kadirhan iyi yayınlar. İki şoför Erkan, İsmail Malatya'ya gidiyoruz. Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Kadirhan hayırlı geceler, hayırlı yayınlar. Yine bir gece vardiyasında seni dinlemekteyiz. İzmit'ten Erol Sayan ben. Güzel bir şarkı da bizler için çalarsan mutlu olurum diyor. Kadirhan Görüklü'den İlmi'ye keyifli yayınlar demiş. Eksik olmasın. Huzur ve güvenliği sağlamak adına şu anda devriyede olan Mahmut Uzman, Sinan Uzman ve tüm sevdiklerime sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istemişler. Hem onlara hem tüm askerlerimize, tüm emniyet mensuplarımıza selamlarımızı gönderelim. Kolaylıklar dileyelim. Tüm emniyet mensuplarımıza, tüm askerlerimize de selam olsun. Çorlu'dan, Tekirdağ'dan, Mesut'tan gelen bir mesajımız var. Şu anda taksi durağında şoför arkadaşlarla seni dinliyoruz diyor. Kadirhan ben Dubai'den, Ahmet Güney. İşte alemin kralını dinliyoruz diyor. Anılarımızı resmen içimizden gelen şarkıları çalıyorsun diyor. Eksik olma demiş. Selam gönderelim Dubai'ye. Sevgili Ahmet Güney'e de sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Bursa'dan Kerem, bugün doğum günü olan kardeşim Eren'e gelsin diyor. Eren'in de doğum gününü kutlayalım. Yine gelen mesajlarımızdan iyi yayınlar Kadirhan demiş. Almanya Hamburg'dan Mehmet Albayrak, gece vardiyasında seni dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı gurbetteki tüm devreklilere armağan edersen mutlu olurum demiş. Kolaylıklar dileyelim. Son bir mesaj. Mardin Artuklu'dan dinliyorum. Küçüklükten beri Kral FM bağımlısıyım. Mardin'de sizleri dinlemekteyim diyor. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş sevgili kralcımız. Halil İbrahim'e de selamlarımızı iletelim. Mardin Artuklu'ya sıradaki şarkımız, ona da armağanımız olsun. Devam edeceğiz mesajlarımızla. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Aynı zamanda bir Kadirhan rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz.

Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la Kadirhan devam edecek. Sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

0: Kral Müzik YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın.
1: Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Castrol Vecton'la Kadirhan devam ediyor.

0: Erdoğan'la gece yolculuğumuz devam ediyor. Az evvel de belirttiğim gibi kaptanlarımızın yol hikayelerini merak ediyoruz. Bu hikayelerinizi Kral FM'le bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton'la olan hikayenizi 0532 703 92 çift 0 numaralı WhatsApp hattımız aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz dedikten sonra yolda olan tüm kaptanlarımıza, yine yolculuk esnasında bizi dinleyen kralcılarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Yollar açık olsun. Her zaman belirttiğimiz gibi aman dikkatli olalım gecenin bu saatinde. Uykusuz, yorgun yola çıkmayalım. Trafik kurallarına uyarak, hız yapmadan, emniyet kemerleri takılı olarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Tüm yolda olan kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. Sıradaki şarkımızı hem yolda seyir halindeyken bizleri dinleyen kaptanlarımıza hem de yolculuk esnasında bizi dinleyen tüm kralcılarımıza da armağan edeceğiz. Öncesinde gelen mesajlarımız var. Oldukça yoğun bir mesaj trafiğimiz var. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından yoğun bir şekilde yağmur misali mesajlarınız yağmaya devam ederken hemen bir mesajı değerlendirelim. İyi geceler Kadirhan, ablam Safiye ile seni dinliyoruz. Her zamanki gibi kulağımız sende diyor. Sevgili Hafize ve ablasına da selam gönderelim. Hayırlı geceler Kadirhan, ben İnegöl'den Ömür, eşim Faruk'a gelsin. Onu çok sevdiğimi söyler misin demiş. Söylemiş olalım. Mutlulukları daim olur inşallah. Kayseri Talas'tan Kübra Özulu, eşim Metin Özulu'yla her gece seni dinliyoruz. Annem Fatma, ablam Hülya için sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum demişler. Bu arada İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı istemişler. Sözümüz olsun. Birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Kadirhan ismim Emirhan. Oldu Kırlı'dan seni dinliyorum diyor. Burada gece mesaisinde çalışan Hamit Beşer abime ve tüm köy halkına selam göndermek istiyorum demiş. Kırlı halkına da gelsin sıradaki şarkı diyor. Bizden de onlara selam olsun. Isparta'dan İsmail canım sevdiğim bir tanem. Ayşem için de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu oluruz Kadirhan demiş. Evet, yoğun demiş olduğum gibi mesajlar. Hayırlı geceler, hayırlı cumalar. Bu haftanın son gece vardiyasında her zamanki gibi Kral FM dinlemekteyiz. İş arkadaşlarım Nebahat abla, Serpil, Gül, Ayşe ile seni dinliyoruz diyor. Gülşen Almanya'dan göndermiş bu arada bu mesajı. Hem ona hem de çalışan tüm kralcılarımıza sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Kadirhan hayırlı geceler, nasılsın, seni dinliyorum demiş Bursa'dan Hüseyin. Eşim Fatma için onu çok sevdiğimi, çok özlediğimi söylemek istiyorum. Yoldayım, yoldaki bütün şoförlere, kaptanlara sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Yolları bahtları açık olsun diyor. Hayırlı geceler Bilal kardeşime armağan ediyorum demiş İsmail. Son bir mesajı daha değerlendirelim. Kadirhan hayırlı geceler, cumanız mübarek olsun, gece vardiyasındayım. İsmim Muhittin diyor Bursa'dan. Muhittin'e de kolaylıklar dileyelim. Hem ona hem şu anda çalışan tüm kralcılarımıza selam gönderelim. Bu arada unutmamışken şöyle bir sesli mesajımızı da değerlendirelim. Söz vermiştim çünkü az evvel kralcımıza, bakalım neler söylemiş.
1: Sevgili Kadirhan, Sivas'tan Sabri ben. Diyaliz hastasıyım. Sıradaki parça bana ve benim gibi bütün diyaliz hastalarına gelmesini istiyorum.
0: Evet, Sabri kardeşimize ve hasta olan tüm kralcılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Bu arada ulaştırmadan Ali abimiz de yolda. Ona da selam olsun. Özellikle Ali abimize ve yollarda olan tüm kralcılarımıza da şarkımız armağanımız olsun.
2: İlaç gibi radyo.

0: Sevgili kralcılarımız, bir kez daha iyi geceler diliyoruz. Yine yolda olan, şu anda mesaide olan tüm kralcılarımıza selam olsun. Gürkan abimiz güzel bir sesli mesaj göndermiş, anısını paylaşmış. Çok beğendim sesli mesajı. Sponsorumuz, formatımız içerisinde cuma gecesi veya salı gecesi sevgili kralcımızın anılarını paylaşacağız. Selam olsun Gürkan kaptanımıza da, şu anda yolda bizleri dinlemekte. Hem ona hem yolda olan tüm kralcılarımıza da hayırlı yolculuklar dileyelim. Bu arada sesli mesajlarınızı bekliyoruz. 0532 703 92 00'dan birazdan artık gecenin gelen hem son sesli mesajlarını hem yazılı mesajlarını değerlendirmeye devam edeceğiz. Öncesinde gelen mesajlarımızla devam edelim. Hayırlı geceler Kadirhan abi diyor Bilal, İstanbul'dan bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Evet, Kadirhan iyi yayınlar, ben uzun yol kaptanı Temer, Fransa'dan Türkiye'ye gelmekte olup şu an Romanya'da yolda dinlemekteyim demiş uzun yol kaptanımıza selam olsun. Yine yollarda olan Tekirdağ'dan Mesut Tek, İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı istiyorum, taksi durağındaki arkadaşlara gelsin diyor. Afrika'dan Kamerun'dan selamlar Fatih Aydın, sıradaki şarkıyı çok özlediğim eşime, aynı zamanda Bursa İnegöl'deki dostlarıma armağan ediyorum diyor. Ne güzel, dünyanın dört bir yanından mesajlarımız gelmeye devam ederken İstanbul'a dönüş yapalım. İstanbul'dan gelen bir mesajımız var. Kadirhan diyor hayırlı geceler, İstanbul'dan Semih ben. 37 yaşındayım ve hayatımın en zor en mutsuz günlerindeyim. Bu kıyıdan çıkarız Allah'ın izniyle. Benim gibi gönlü zor durumda olan herkese selam olsun demiş. Allah gönül ferahlığı versin sevgili kardeşimize. Bazen aslında böyle sorunlarla karşı karşıya geldiğimizde sorunların içerisinde boğulmaktan aslında var olan güzelliklerin farkına varmıyoruz. Belki sevgili kardeşimiz şu anda bir aşk acısı yaşıyordur, bir gönül burukluğu yaşıyordur. Bilemiyoruz sıkıntısının ne olduğunu ama bazen de geniş çaplı bakmak gerekiyor. Yürümek, konuşmak, nefes almak bile şükür meselesiyken bazı şeyleri de çok gözümüzde büyütmemek gerekiyor. Gönlünde ne tür bir sorun varsa sevgili kardeşimizin Allah ferahlık versin inşallah. Onun gibi gönlü darlaşmış olan tüm kralcılarımızın ne sorunları varsa inşallah çabuk zamanda çözülmesini temenni ediyor ve diliyoruz. Sıradaki şarkımızı özellikle Semih'e de armağan edeceğiz. Sonrasında Konya'dan gelen bir mesajımız var. Selçuklu'dan yazıyorum. Selçuklu Belediyesi Çevre Koruma Personelleri olarak Gece Vadisi'nde seni dinliyoruz demiş ama kralcımız isim belirtmemiş. Ricamız olsun kralcılarımızdan, mesaj gönderirken isimlerinizi, bulunduğunuz şehri ve ülkeyi yazmayı unutmuyorsunuz. Hayırlı geceler Kral FM ve Kadirhan, ben Almanya Marburg şehrinden Nebahat. Özellikle iş arkadaşlarıma, biricik arkadaşım Serpil ve Gülşen'e gelsin diyor. Devam edeceğiz. Birazdan da Instagram üzerinden gelen bir mesaj trafiğimiz var. Onlara da değerlendireceğiz. Evet, şu anda seni dinliyorum demiş. Fransa Lyon'dan Safuriye, polis memuru olarak çalıştığını belirtmiş Fransa'da. Selam gönderelim. Kolaylıklar diliyoruz hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Kayseri Şehir Hastanesi'nden Hakkı ben. Şu anda sizi gece nöbetimizde ekip arkadaşlarım, şefimiz Kübra Hanım, Esra Şen, İlayda Yavuz, İrem, Feride, Havva, Erkan'la birlikte büyük bir keyifle dinliyoruz. Sabaha ameliyat olacak hastalarımızın hazırlıklarını yapıyoruz demiş. Sıradaki şarkı tüm Kral FM dinleyenlerine ve ekip arkadaşlarıma armağan edersen mutlu olurum diyor. Sevgili kralcımıza Hakkı Ayerdem'e selam gönderelim, sağlık çalışanımıza, hem ona hem sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar diliyoruz. İzmir'den Burhan Gece Vardiyası'nda çalışıyoruz. Osmaniye'deki Emine'ye gelsin sıradaki şarkı diyor. Abi selamlar, seni dinliyorum demiş İstanbul'dan Osman. Yine Ankara'dan selam gönderen kralcılarımızdan kaptanımız, otobüs kaptanı Onur. Tüm kaptanlarımız için Ferdi Baba'dan bir şarkı diyor. Kadirhan abim Tekirdağ Çerkezköy'den tüm Kral FM dinleyenlere selam olsun. İsmim Soner. Evet, Cengiz Kurtoğlu istemiş, az evvel paylaşmıştık. Sanırım bu mesaj şarkı öncesinde gelen bir mesajdı. Almanya Dortmund'dan Ayhan'dan gece vardiyasında olduğunu belirtmiş mesajında, göndermiş olduğu mesajda. Kolaylıklar dileyelim. Kadirhan ben Mehmet, özel güvenlik görevlisiyim diyor. Selam göndermiş. Yine Almanya'dan Melek iyi geceler temennisinde bulunmuş. Kadirhan hayırlı geceler, hayırlı yayınlar. Oto kurtarıcıyım demiş. Şu anda taşıdığım arabanın şoför koltuğunun yanındaki koltukta. Maalesef üzücü bir olayı anlatmış. Allah yardımcıları olsun. Bunu paylaşamayacağım. Çok üzüntülü bir olay. Mekanları cennet olsun inşallah. Bir kaza halinde sanırım sevgili kralcımız orada müdahale etmiş. Onu anlatmakta, göndermiş olduğu mesajda. Evet, her şeyden önemlisi sağlık, sıhhat. Lütfen özellikle yollardaki olan kralcılarımızdan ricamız olsun. Araç kullanırken dikkatli olalım. Hız yapmadan, emniyet kemerlerimiz takılı olarak, trafik kurallarına uyarak, en önemlisi uykusuz yola çıkmayarak gideceğimiz yerlere ulaşmalarını temenni ediyorum. Yolda olan kralcılarımıza da selam olsun. Az evvel kralcımızın da belirttiği gibi mesajında, hayatta her şey geçicidir. Önemli olan güzel yaşamak. Ne ekersen onu biçersin. Nasıl davranırsan hayat onun karşılığında sana öyle davranır. O yüzden biz iyilikten, iyi niyetten, tevazudan vazgeçmeyelim, güzel yaşayalım. Karşımızdaki öyle hitap etmese bile, davranmasa bile biz bu yönlerimizi ihmal etmeyelim. Çünkü önemli olan iyiliktir, nezakettir. O yüzden bunların çok farkına vararak hareket etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi, nasıl yaşarsanız, nasıl davranırsanız hayatta bir o kadarını size sunar. O yüzden güzel yaşayalım, iyilik yapalım. Allah hepimizin yolunu gönlü güzel insanlara çıkarsın. Temennimiz bu yönde. Tüm kaptanlarımıza da bir kez daha selam gönderelim. Birazdan artık gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. Öncesinde unutulmayan şarkılarımızda Orhan Gencebay'dan güzel bir şarkı seçtim.
1: Kadirhan

0: öncesinde gelen mesajlarımız var. Kadir Han abi, selamların en güzeli sana gelsin. Gönlünden gönüle sıradaki şarkıyı bana da armağan edersen mutlu olurum. Gökhan'a ve Hasan'a gelsin sıradaki şarkı diyor. Sevgili Hasan kardeşimize de selam olsun. Ordunye'den Fırıncı Murat, Cemalettin Osman ve Mustafa ile beraber bizleri dinlemekte. Samsun'dan Salih'e selam gönderelim. Sivas'tan Kadriye'den gelen bir mesajımız var. Eşi Mehmet'e sıradaki şarkı armağan ediyor. Hatay Samandağ'dan Mehmet'ten selam göndermiş. Sevdiğime gelsin demiş sevgili Kadirhan diyor. Hayırlı yayınlar Kadirhan. Aydın'dan seni dinliyorum demiş. Taksici kralcımız isim belirtmemiş. İstanbul'dan Aydın Kuru yazmış sanırım. Karışık geldiği için henüz görebildim. Taksici kralcımız Aydın'a da selam olsun. Kadirhan abi, seni Antalya Selik'ten dinliyoruz. Osmaniye'deki aileme gelsin. Düz içine selamlar. Fırında arkadaşlarıma gelsin sıradaki şarkı diyor. Osman, Almanya'dan Gülten'den gelen bir mesajımız var. Az evvel İstanbul'dan Köln'e uçtuk. Şu anda eve doğru yol aldık. Hemen Kral FM'i açtım. Yolda başka radyo çekilmiyor demiş. Bize güzel bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Gülten'e Almanya'ya da selam gönderelim. Uşak'tan Hülya, sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Bu arada bir kez hatırlatmamızı yapalım. Biliyorsunuz Kastrol Vectom'la gece yolculuğumuza yol almaya devam ediyoruz. Kaptanlarımızdan ricamız var. Kaptanlarımızın hikayelerini merak ediyoruz. Bize göndermiş olduğu hikayeleri bizler de kralcılarımızla paylaşmak istiyoruz. Özellikle uzun yolların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vectom'la olan hikayenizi 0532 703 92 00 WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Az evvel Instagram üzerinden de yazan kralcılarımız vardı, sözümüz vardı. Hemen sözümüzü yerine getirelim. Instagram üzerinden de gelen mesajlarımızın şöyle birkaçını paylaşalım. Bir Kadirhan bu arada Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Fransa'dan kral ailesine selamlar, tüm denizcilere, deniz çalışanlarına ve gemi kaptanlarına sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Selametle demiş Soycan Kırkoğlu'ndan gelen bir mesaj. Onur Pembe'ye selam gönderelim. O da Fransa'dan bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Fransa'da yolculuk esnasında bizleri dinlemekte. İran'a selam gönderelim. İran Tebriz'den sevgili Habib Ahmet Kaya'dan bir şarkı istemiş. Bu gece beraberliğimizin sonuna geliyoruz. İnşallah nasip olursa yarın gece sözümüz olsun sevgili Habib kardeşimize. Ahmet Kaya'dan da güzel şarkıları armağan edeceğiz. Evet, bu gece de geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Tüm kralcılarımıza güzel ve keyifli bir gece diliyoruz. Yine mesaisi devam eden, yollarda olan, gurbette olan kralcılarımıza da selam gönderelim. Hayırlı cumalar diliyoruz. Gönlümüzden geçen, İyi niyetli yapmış olduğumuz bütün dualarımızın kabul olduğu bir cuma günü olsun hepimiz için. Allah karşımıza iyi niyetli, iyi insanları çıkarması temennisi ve duasıyla yarın gece tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Kadirhan, İlaç gibi radyo.

0: Sanatçıların vazgeçilmez yol arkadaşı Kastrol Vekton Kadirhan'ı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: İlaç gibi radyo.